Serhana. Garip, garip rehinde aşk düşmüş. Garibim.

garibim, garibim sen de gül. Açız biz, aşka, dostluğa, kardeşliğe açız.

Ezanlar bizim için okunuyor sevgilim. Gözyaşım, gözyaşım mezarına dökülüyor sevgilim. Mezarın barınağım, ayrılık şansım oldu.

0: Reklam tanıtım. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke

0: Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
5: Şimdi uyuyorsun. Nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı, rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, advanced comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
12: SML Restorant ve Catering.
13: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
12: 0533 974 4590.
13: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
12: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
14: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
15: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
16: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
4: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel şanzımanda bol yedek parça çeşitlerimizle hizmet

0: Hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
7: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Pilinç. Lezzetin yönü belli.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Mayıs ayı olan toplantısı ikinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 14 ve komisyonlara havale edilen 26 madde olmak üzere toplam 40 madde görüşüldü. Toplantıda Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mersin Sinema Ofisi'nden iki görevlinin İspanya'nın Valladolid kentinde düzenlenecek olan etkinliğe gitmesine ilişkin ayrılan bütçenin görüşüldüğü maddeye şerh koyan AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Tunçaz'a yanıt veren Başkan Seçer, Sinema Ofisi'nin görevi kendine has özellikleri olan Mersin'i bir plato görevi yapabilmesi adına hem ulusal hem de uluslararası arenada anlatabilmek dedi.
1: Ulusal bazda çekilen ve hem Türkiye'nin tanıtım geliri olan dizilerin burada çekilmesi Mersin'in tanıtımına da çok büyük katkı sunar. Her açıdan Türkiye'nin iz düşümü olarak nitelediğimiz Mersin'de hangi içerikte film çekerseniz çekin bir mekan bulabilirsiniz. Hangi içerikte olursa olsun aklınıza ne gelirse burada bulursunuz. Her şey var. 32 milyardan fazla bütçesi olan bir belediyenin, Türkiye'nin parlayan yıldızı dediğimiz Mersin için harcayacağımız birkaç bin euroyu eğer mesele edeceksek biz vizyon ortaya koyamayız.
0: Bir meclis üyesinin Mersin'de gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali ile ilgili açıklamaları üzerine Başkan Seçer, bu konu ile ilgili siyaset yapıldığını belirterek Kültür Yolu Festivali'nin kentte ses getirmediğine dikkat çekti. Başkan Seçer, bir şehirde yapılan konserlerin, etkinliklerin ve festivallerin o kente katkı sunması gerektiğini işaret etti.
1: Benim Mersin'deki bu programa ne davetim var ne de haberim var. Biz Kültür Yolu Festivallerinin gereksiz ya da Mersin için uygun olmadığını mı söylüyoruz? Biz yapılış biçimini eleştiriyoruz. Diyoruz ki ya bunun madem böyle bir maliyet var bunun, bunu daha halkın katılımını sağlayarak yapmanız daha doğru olur. 10 kişiyle açılım değil. Binlerce insan gelsin. Siyasi parti farkı yapmaksızın oradan insanlar gelsin. O açılışta olsun.
0: AK Parti Meclis Üyesi Mustafa Turan'ın meclis toplantısı sırasında bir grup sözcüsü ya da meclis üyelerine ikinci kez söz verilmediğini ileri sürmesine, meclis çalışma yönetmeliğinden ilgili bölümü okuyarak yanıt veren Başkan Seçer, meclis üyelerine verilen söz ve sürelerde bir sınırlama getirmediklerini de hatırlattı.
1: Biz muhalefetin sesini hiçbir zaman kısmadık. Bilakis herkes söz alıyor, herkes fazlasıyla müsamaha gösteriyoruz, herkese de söz veriyoruz. Kavramları hem iyi doğru kullanalım hem doğru da yorumlayalım.
0: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtı. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299.900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi. Müzesi Mersin. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
7: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
8: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
9: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
11: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301
12: 233 66 55

0: Ve bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu şehirler arası otobüs taşımacılığında yolcu haklarını güçlendirecek yeni düzenlemeleri açıkladı. Buna göre yolcular hareket saatine 12 saat kalana kadar biletlerini kesintisiz iade edebilecek. Sefer başlayana kadarsa açık bilet hakkından yararlanabilecek. Firmalar ayrıca ücret tarifelerini önceden bakanlık sistemine tanımlayabilecek. İçişleri Bakanlığı 64 il merkezli nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 1021 şüpheli yakalandı, 319'u tutuklandı. Muğla'da yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 Şubat deprem davasında kırmızı bültenle aranan müteahhit Tayland'dan iade edildi. Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan ve 40 kişinin hayatını kaybettiği Sami Bey Apartmanı davasının firari sanığı Abdullah Aybaba'nın Tayland'dan Türkiye'ye iadesi sağlandı. Aybaba Türkiye'ye getirildi. Mecliste stajyer öğrencilere cinsel taciz iddiasına ilişkin meclis lokantasında çalışan 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasında savcı esasa ilişkin mütalasını açıkladı. Sanıklar hakkında sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve çocuğa karşı cinsel taciz suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Duruşma 5 Haziran'a ertelendi. TÜİK verilerine göre Türkiye'de genç nüfus oranı %14,8'e geriledi. Genç nüfus oranı 1945'ten bu yana en düşük seviyeye ulaştı. TÜİK'in yayımladığı tahminlere göre bu oran 2050'de %9,7'ye kadar düşecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin'e gidiyor. Rus lider 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Ziyaret Rusya ile Çin arasındaki rutin diplomatik temasların bir parçası olarak planlanıyor ve kapsamlı bir resmi karşılama ve büyük bir tören beklenmiyor. Tayland'ın kuzeydoğusundaki Chaiyaphum bölgesinde yapılan araştırmalarda yaklaşık 27 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen yeni bir uzun boyunlu otçul dinozor türüne ait fosiller bulundu. Uzmanlar dinozorun yaklaşık 100 ila 120 milyon yıl önce yaşadığını açıkladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Engelliler Haftası kapsamında Tarsus'ta düzenlediği sokak oyunları şenliğinde engelli bireyler ve aileleri geleneksel oyunlarla eğlenceli ve keyif dolu anlar yaşadı. Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerle özel bireylerin sosyal yaşama katılımının desteklenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor. Mersin'de lise öğrencileri Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Adanalı Oğlu sahilinde düzenlenen temizlik etkinliğinde kıyıya bırakılan atıkları toplayarak çevre temizliğine katkı sundu. Etkinlikte doğaya bırakılan plastik, cam ve çeşitli evsel atıklar toplanarak çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlandı. Haber.

0: sunumuyla manşet başlıyor.
1: Yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle. Bugün de manşet programıyla

birlikteyiz. Evet, bugün de bizleri İçel TV, San TV ortak canlı yayından izliyorsunuz. İçel TV ve San TV ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz. Ve San FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan kucak dolusu selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Seyir halinde bizleri dinliyorsanız, hayırlı yolculuklar, iş yerinde dinliyorsanız, hayırlı, bol, bereketli, bol kazançlı bir gün olsun temennisinde bulunalım. Evet, yine bugün de gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Yine gazetelerin ilk sayfalarına yansıyan Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeleri aktaracağız ve değerlendireceğiz. Tabii yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı biliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz ve sevgili dinleyicilerimiz. Tabii şimdi dünyanın şöyle oluşumuna, gidişine baktığımızda birçok dünya liderinin aslında nasıl savaştan yana olduklarını, nasıl kan ve gözyaşı üzerinden prim kasmaya çalıştıklarını hep birlikte şahitlik ediyoruz. Ya bir lider düşünün ki sadece kendi ülkesi için değil, tüm dünya için bir barış temennisinde bulunsun. O da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Bir lider düşünün ki çocuklara bayram armağan etmiş ve bu bayram sadece Türk çocuklarına değil, uluslararası arenada bulunan tüm çocuklara armağan edilmiş bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olsun. Ve yine bir lider düşünün ki gençleri önemseyerek onların gelecekte bu ülkenin mukadderatı için çok büyük ve önemli kararlar alıp bu ülkeyi yöneteceklerine inandığı gençlere hem hitap etsin hem de onlara bayram hediye etsin. Hem Atatürk'ü anlamalarını istesin hem de böyle güzel gençlere verilmiş bir değer olsun. Şimdi diğer dünya ülkelerinin liderlerine bakıyoruz. Savaş, ölüm, işgal gibi politikalarla ilerliyorlar. Hani hatırlar mısınız bir dönem, ya bundan yaklaşık 20-30 yıl öncesinden bahsediyorum. Avrupa'nın Türkiye'ye bakış açısı hep şuydu. Türkler yobaz, Türkler işte medeniyet dışı, Türkler çağ dışı gibi yaklaşım içerisindeydiler. Hatta sistematik bir şekilde baskılar uygulanıyordu. Hatta birçok ülkede zulümler gerçekleşiyordu Türk vatandaşlarına. Şimdi bakıyorsunuz barbar diyorlardı bize mesela. Şimdi bakıyorsunuz şöyle aradan 30 yıl geçtikten sonra bakıyorsunuz asıl barbarın Avrupa olduğunu, asıl ikiyüzlünün Avrupa olduğunu, adaletten uzak, haksızlıkların ayyuka çıktığı düzene bakıyorsunuz yine Avrupa. Yani bize ne söyledilerse, nasıl itham ettilerse bizi aslında gerçek yüzlerini onlar kendilerinden bahsediyorlarmış, kendilerini tarif ediyorlarmış da biz bunun farkına varmamışız maalesef. Bugün geldiğimiz noktada işte görüyorsunuz savaşları, görüyorsunuz masum canların yok oluşları, işgal politikaları, evlerinden, barklarından ediliyor insanlar. Silah ticaretleri yapılıyor, uyuşturucu ticaretleri yapılıyor, işte ölümler gerçekleşiyor ve bunun üzerinden seçimler şekilleniyor. Bakın yani Avrupa'nın hangi ülkesinde bir seçim varsa seçim arifesinde mutlaka Türkiye'ye bir saldırı vardır. Kimi zaman sözle, kimi zaman fiziki olarak saldırılar gerçekleşiyor. Ve bunu artık propaganda olarak kullanmaya başladılar. Yani seçim yapılacak ülkede Türkiye aleyhinde, Türkiye aleyhtarı bir tavır göstermek onlar için seçilmenin önünü açmak manasına geliyor. Şimdi 23 Nisan gibi güzel bir bayramı sadece kendi çocuklarına armağan edecek bir lider neden dünya çocuklarına da armağan etsin ki? Kötü niyetli ise, barbarsa, medeniyet dışıysa neden tüm çocukları içine katsın ki? Sadece kendi çocuklarını, kendi ülkesinin çocuklarına bir bayram hediye ederdi. Ama 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş bir bayram ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından hediye edilmiş bir bayram. Şimdi yarın biliyorsunuz 19 Mayıs ve bu vesileyle

Türkiye Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak da kutlayacağız. Hem Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bir daha anlayacağız, anlamaya çalışacağız. Anlamaya gayret göstereceğiz. Anlamak istemeyenlere de anlatacağız. Ama Atatürk üzerinden prim kasanlara değil, Atatürk üzerinden siyaset yapanlara değil, Atatürk üzerinden para kazananlara değil, gerçek Atatürkçülerin Atatürk'ü anlayacağı gündür yarın. Çünkü bakıyorsunuz sıkışıyor, bir dokunulmazlık zırhı olarak kullanmaya başlıyor Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü. İşte buna geçit vermememiz lazım. Yani biliyorsunuz yasayla Atatürk ve Atatürk ilkeleri koruma altına alınmış. Şimdi böyle bir durumda, böyle bir koruma altına alınmış bir durumda adamı yakalıyorsunuz, hırsızlık yapmış. Ben Atatürkçüyüm. Ne alaka şimdi? Bakıyorsunuz bir olumsuzluk yaşamış, bir edepsizlik yapmış. Ben Atatürk gençliğim. Ya ne alaka şimdi diyeceğiniz bir durum ama işte gerçek Atatürkçüler de çıkıp da ne alaka kanka demiyor yani. Bu da garip bir durum. Ya gerçek Atatürkçüler sus pus. Ama Atatürk'ü kullananlar kimi zaman ticarette, kimi zaman siyasette, kimi zaman da sahnede bunu kullananlar sesleri gür çıkıyor. Sorsanız Atatürk'ü bilmezler bile, anlamazlar bile. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarından haberdar bile değiller. Sadece bir moda akımı zannedip ben Atatürkçüyüm diye yaygara koparıyorlar bazıları. İşte buna geçit vermemek lazım. İzin vermemek lazım. Gerçek Atatürkçülerin, Atatürk'e sahip çıkanların, Atatürk'ü anlayanların, hani Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk diyor ya, beni görmek demek, behemal yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim ideallerimi yaşatmaktır diyor. Şimdi burada Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk aslında güzel mesajlar veriyor. Ya derdiniz beni görmek olmasın, derdiniz eğer bensem, eğer bana gerçekten sevginiz varsa, bana sevginiz ve saygınız varsa benim fikirlerimi yaşatın. Bu beni ölümsüzleştirir zaten. Ve sizin gönlünüzde yerimi sağlamlaştırır. Ama siz yeter ki benim fikirlerimi yaşayın ve yaşatın. Nesilden nesile aktarın bunları diyor. Şimdi siz bunu yapmayacaksınız. Sonra da kalkacaksınız, ticaret yapacaksınız. Ticaretin dokunulmazlık zırhını Atatürkçülük üzerinden yapacaksınız. Buna geçit vermemeliyiz. Siyaset yapacaksınız. Atatürk'ün arkasına sığınacaksınız ve Atatürk'ü kullanacaksınız. Yalan yanlış yaptığınız siyasetinizle. Buna da izin vermemeliyiz. Bazı sanatçıları görüyoruz. Mesela ben bunu çok sıkça eleştirmiştim. Hep eleştirmiştim. Atatürk'le ilgili bir takım oyunlar yapılıyor biliyorsunuz. Tiyatro oyunları gerçekleştiriliyor. Ben isterim ki eğer hani kendine Atatürkçü diye ortaya çıkan o sanatçılara şunu hep sordum. Dedim ki gerçekten Atatürkçü müsünüz? Gerçekten Atatürkçülüğü yaymak mı istiyorsunuz? Çünkü her mikrofon aldıklarında bizim gayemiz, bizim amacımız Atatürk'ü işte bu ülkenin ve dünyanın önde gelen liderini tanımak, tanıtmak, yaşatmaktır diyor. Abi özde bu. Ama şundan bahsetmiyor o sanatçı. Gittiği her yerde, açtığı salonlarda, oynadığı oyunlarda en ön sırada, orta sırada ve arka sırada aldığı bilet paralarının fahiş rakamlarından bahsetmiyor. O rakamlarla ne yaptığını söylemiyor, anlatmıyor. Ticaretini yapıyor. Birileri çıktı Allah aşkına herkesin bedava dağıttığı, herkesin elinde olsun, evinde olsun dediğimiz nutuk kitabı o zamanın fiyatıyla 2500 liraya satıldığında kuyruğa girenler olmadı mı bu ülkede? Şimdi bakın gerçek Atatürkçülüğü ile Atatürkçülüğü, Atatürk'ü sevenleri ve kullananları ayırt etmemiz lazım. Bunu yapmadığımız müddetçe hani Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk biliyor bizim nasıl bir topluluk olduğumuzu. Zaten biliyorsunuz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en güzel özelliklerinden bir tanesi de ileriye dönük hayalleri, ideallerinin gerçekliğiydi.
Yani

çok ileri bir gelecekte şunlar şunlar olabilir fakat siz buna müsaade etmeyin diyecek kudrete sahip bir insandı. Yani en azından tedbirini de ortaya koymuş. Bakın böyle böyle şeyler karşınıza çıkabilecek, bir takım zorluklar çıkabilecek, sizi bu sevgiden mahrum etmeye bırakacaklar olacaktır, bedbahtlar olacaktır. Siz bunlara prim vermeyin. Siz böyle böyle giderseniz buradan çıkarsınız diye de yol gösteriyor. Şimdi böyle önemli bir şahsiyeti, böyle önemli bir kişiliği, böyle önemli bir lideri kimse kusura bakmasın kendi ticareti için, kendi siyaseti için, kendi çıkar ve emelleri için kullanmasına izin vermemeliyiz. Eğer gerçekten Atatürkçüysek, gerçekten Atatürk'ü anlıyor, seviyor ve onu bir lider olarak görüyorsak buna izin vermememiz lazım. Atatürk herkesin Atatürk'ü. Yani Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ben şu zümrenin, ben şu kesimin Atatürk'üyüm veya lideriyim demedi. Ve hiç kimseyi ayırt etmedi. Zaten verdiği mücadelede de, kurtuluş mücadelesinden tutun, yaptığı birçok atılımlarda herkesle birlikte bir adım atmıştır. Hani bazen bir takım etkinlikler yapıldığında saygı duruşu ve istiklal marşı okunur ya, orada şöyle denir, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, ebediyete intikal etmiş silah arkadaşları diye de devam eder ya. İşte bakın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk evet dehasıyla, zekasıyla, taktikleriyle, düşünceleriyle, geleceği görme yetisiyle çok önemli bir lider. Ama bu liderin yanında yürüyen, arkasında yürüyen o arkadaşları da, onun gibi bu ülkeye hayatını ortaya koyup can verenlerin de katkısı olduğunu biliyoruz. İşte bu neden nedir ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bu mücadeleyi ayrım yapmadan gerçekleştirmiştir. Yani sen Kürtsün, sen Türksün, sen Çerkessin, sen şusun, sen busun demedin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Çünkü herkesle birlikte bir güç oluşturdu ve bu güç sonunda bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına ve ilerlemesine sebebiyet vermiştir. Bu nedenle hani yarın aslında çok önemli bir gün. Biz bunu sadece bir bayram olarak geçiştiriyoruz ama yarın çok önemli bir gündür. Bakın burada ne diyor? 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı. Evet bir bayram ama aynı zamanda Atatürk'ü de anma ve anlama günüdür. Eğer biz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ideallerini, hedeflerini doğru okuyamazsak, okuduğumuzu doğrularla birlikte çocuklarımıza, bizden sonraki nesillere iletemezsek, ulaştıramazsak işte vay halimize. İşte o zaman vay halimize. Bu neden nedir ki lütfen gerçek Atatürkçüler, sizler de artık sesinizi daha yükseğe çıkartmanız, daha çok yüksek konuşmanız gerekiyor. Sahte Atatürkçüleri ayırt etmemiz lazım. Sahte Atatürkçülere bu ülkede prim vermememiz lazım. Yasa olarak da koruma altına alınmış bu değere daha çok sahip çıkmamız lazım. Birilerinin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk üzerinden prim kasmasına izin vermeyelim. Bakın ne acıdır ki benim ülkemde, hani biz şunu hep söylüyoruz ya, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tektir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk eşi benzeri yoktur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk dünya lideridir. Dünya ülkelerinin saygı duyduğu bir liderdir diyoruz ya. Şimdi ne yazıktır ki ve utanç vericidir ki birileri çıkıyor, benzediğini iddia ederek bunun üzerinden ticaret yapıyor ve birçok insanımız gidip ağlıyor. Ona sarılıyor, ağlıyor. İyi ki varsınız diyor. İyi ki geldiniz diyor. Şarlatanlık yapıyor. Ama gerçek Atatürkçüler buna sesini çıkartmıyor. Hani gerçek Atatürkçüler için, bizler için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk eşsiz ve benzersiz değil mi? Bana göre öyle. Peki size göre ne oldu? Niçin benzerine gidip yapışıyorsunuz, ağlıyorsunuz? Atatürkçü olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Sözde ona benzeyen, aslında hiç alakası olmayan birine gidip ağlıyorsunuz. Üstelik onunla fotoğraf çekmek için para veriyorsunuz. Çünkü bunu ticarete dökmüş. Para karşılığı fotoğraf çektiriyor sizinle. Veya işte düğünlerinize, merasimlerinize davet ediyorsunuz. Parayla davet ediyorsunuz. Ya bu

0: utanç verici bir durum değil midir? Gerçek Atatürkçüler, size sesleniyorum. Hadi onlar kötü, onlar zaten ticaretine bakıyor. Yani değerlere bakmıyor. E peki siz sevgili gerçek Atatürkçüler, ya biriniz de çıkıp ne yapıyorsunuz ya? Demediniz, diyemediniz, diyemiyorsunuz da. Neden suskunsunuz? Atatürk'ü anlamak, Atatürk'ü sevmek böyle değildir. Bu demek değildir. Lütfen hani şimdi yarın yine, hatta bugünden başlayacak sosyal medyada o sözde Atatürk'e benzediğini iddia eden şahsiyetler. Onlara buradan sesleniyorum. Vallahi de billahi de size bu primi kastırmayacağız. Vallahi de billahi de siz atamın tırnağı bile olamazsınız. O yüzden kendinizi atamla bir tutmaya kalkmayınız. Gerçekten rezil ve rüsvasınız bunu yaparsanız. Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk böyle sizin kalibrenizde, sizin kıstasınızda, sizin zekanızda değil. Yani bunu böyle göremezsiniz. Buna izin vermeyiz, vermeyeceğiz de. Ama birileri yine gidecek, atam diyecek, ağlayacak, fotoğraf çektirecek, para verecek. Bu şarlatanlara, bakın şarlatan diyorum. Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk koruma altına alınmıştır. Yasal olarak koruma altına alınmıştır. Atatürk üzerinden birileri ticaret yapamaz, yapmamalı. Buna izin vermemeliyiz. Yasal olarak da, vatandaş olarak da buna izin vermememiz lazım. Yine çıkacaklar. Bak yarın göreceğiz, ekranlarda göreceğiz. Yani yine o benzediğini iddia edenler, şöyle onlar. Bir de kasılıyorlar. Fark ettiniz mi o benzediğini iddia edenler? Kasılıyor. Gerçekten kendini Atatürk'le bir görüyor. Ve birileri buna müsaade ediyor ya. Birileri buna müsaade ediyor ve kendilerini Atatürkçü diyorlar. İşte ben bunu yakıştıramam. Ben Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün eşsiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün benzersiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün birinin yanına konup kıyaslanacak bir şahsiyet değildir diyorum. O yüzden hani bu konuda da lütfen samimi olalım, dürüst olalım ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkenin çok büyük bir değeri olduğunu, aynı zamanda dünya için önemli bir lider vasfını aldığını unutmamamız gerekiyor. Yarın işte amaç budur. 19 Mayıs'ın amacı budur. Atatürk'ü anlamak. Atatürk'ü anlamak için onu görmek gerekmiyor. Bakın kendisi de söylüyor. Beni görmek demek, beamali yüzümü görmek demek değildir diyor. Fikirlerimi yaşatmanız zaten beni gördünüz, görüyorsunuz manasına geliyor diyor. İşte bu nedenle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü doğru anlamak gerekiyor. Doğru tanımak, doğru bilmek ve gelecek nesillere, bizden sonraki nesillere doğru şekilde anlatmak gerekiyor. İşte birilerinin çakma benzerliğiyle ön plana çıkmaması lazım. Ben buradan sosyal medyadaki platformlara da seslenmek istiyorum. Ya o insanları lütfen çıkartmayın ya. Yani o insanlara prim kastırmayın ya. Yani o insanlar ekrana çıktığı zaman o sosyal medyada bir takım yayınlar açıyorlar, para yağıyor oraya. Lütfen ya zekanızı biraz kullanın ya. Oraya para atarken nasıl bir büyük bir suç, ne kadar büyük bir kabahat, ne kadar büyük bir edepsizlik yaptığınızı bir hissedin ya. Ya orada Atatürk'e benzerliğiyle yakından uzaktan alakası olmayan insanlara neden böyle bir değer veriyorsunuz? Bunu da anlamış değilim. Gerçek Atatürkçüler bunu yapmaz. Onu bir kere daha hatırlatalım. Evet, şimdi gazetelerimize geçeceğiz. Tabii 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yarın tüm yurtta olduğu gibi birçok yurt dışındaki ülkelerde de düzenlenecek törenlerle hem anma programı hem de gençlik bayramı gerçekleşecek. Hani hep şunu söyleriz ya, ya bizim zamanımızdaki 19 Mayıs, evet bizim zamanımızdaki 19 Mayıs'lar stadyumlarda gerçekleşirdi. Ha ama bizim zamanımızdaki 19 Mayıs, bak kimse şu bölümü söylemiyor. Ama bizim zamanımızdaki o stadyumlarda gerçekleşen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda anne ve babalarıyla da gelirlerdi. Kimse bunu söylemiyor. Ailecek gelirlerdi. Çerezini alırdı, içeceğini alırdı. Gelirdi o stadyuma, çocuğu orada görev alsın almasın. Bak, görev alması da şart değildi. Görev alsın almasın. Sırf o etkinlikleri, o gençleri izlemek adına insanlar gelirdi oraya. Anne ve babalar. Şimdi, sevgili anne ve babalar, lütfen yarını bir tatil değil de bir bayram ve Atatürk'ü anma günü olarak anımsayıp, hatırlayıp, yaşayıp Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek olan törenlere çocuğunuzu da alarak yanınıza gidip orada abilerinin, büyüklerinin, gençlerin sergilediği o oyunları, şiirleri, günün anlam ve önemine dair yapılacak olan konuşmalara ortaklık etmenizi istiyoruz.
1: Tekin Narşap'la Manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
4: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm olsun.

0: Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tekin Naşat'la Manşet devam ediyor.

0: dün de Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Baraka nükleer santraline dronlarla saldırı düzenlendi. Dubai yönetimi İsrail dışındaki tüm ülkeler ateşkes kararlarına uyarken yapılan saldırının nereden geldiğini açıklamadı diyor. Ve Aydınlık gazetesine geçiyoruz. Milli Kadın Hareketi'nden örnek fotoğraf diyor. Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin önderliğinde 6 siyasi partinin temsilcileri bir araya geldi. Toplantının sonuç bildirgesinde vatanımız için zorunlu saydığımız iç cephede birleşme çağrısını Milli Kadın Hareketi altında kadın kitlelere duyurmak istiyoruz denildi. Kadınlar Türkiye'nin önündeki sorunların bütün millici güçlerin taşın altına elini sokacağı, üreticilerin milli iktidar ile çözüleceğini ilan etti. Evet, ve şimdi gazetelerimize kısa bir ara verip Ali Gürkan Şamiloğlu'na gidiyoruz ve sözü hemen Ali Gürkan Şamiloğlu'na bırakıyorum.
1: Merhaba, günaydın. İçel TV ve San TV seyircilerimize, radyo dinleyicilerimize güzel, mutlu ve huzurlu bir gün ve hafta diliyorum efendim. Şu saat itibariyle gündemde öne çıkan konular neler, onlara baktığımızda ki önemli konular var. Hafta içerisinde de sıklıkla bazı konuları, birazdan söyleyeceğim konuları siyaset dünyası ve kamuoyu tartışacak. Şuradan başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kabine toplantısını gerçekleştirecek, kabineyi toplayacak, kabine toplantısına başkanlık edecek. Bugün yapılacak olan kabine toplantısında İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri. Çünkü İsrail ateşkes anlaşması olmasına rağmen Beyrut'a saldırılarını, Lübnan'a saldırılarını hala devam ettirmekle birlikte Gazze'ye de zaman zaman saldırılar düzenliyor ve bağımsız kaynakların belirttiği, aktardığı bilgilere göre İsrail'in özel kuvvetleri zaman zaman Gazze'nin bazı bölgelerinde insanları kaçırıyor. Özellikle de genç erkek ve genç kızları kaçırıyor. İsrail'in bölgedeki mezalimi devam ediyor. İşte bu konu kabine toplantısında ele alınacak. Bununla birlikte Orta Doğu'daki bütün gelişmeler, yani Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bu huzursuzluk, bu savaş ortamı, bu gerilim, Hürmüz Boğazı meselesi, enerji, petrol geçişi meselesi de kabine toplantısında ele alınacak. Ayrıca ekonomide yaşanan son gelişmeler ele alınacak. Özellikle ABD ve İran arasındaki bu gerilimin Türk ekonomisine, Türkiye Cumhuriyeti ekonomisine yansımaları da kabine toplantısında ele alınacak efendim. Kabine toplantısı sonrasında da Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor. Şimdi ayrıca gündemde yer alan diğer bir konu, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu bir açıklama. Şöyle, Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirterek, Sayın Bahçeli, Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, fesih edilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini devam ettirebileceği bir yapı inşa edilmeli ifadesini kullandı. Hatırlanacağı üzere geride bıraktığımız haftada Sayın Bahçeli meclis grup toplantısında yapmış olduğu konuşmasında Öcalan için bir statü belirlenmeli demişti ve bu statü konusunda da bir öneride bulunmuştu. Hatta bizim önerimiz budur. Öcalan'ın terörsüz Türkiye süreci içerisindeki konumu, statüsü belli olmalı. Bizim önerimiz var. Başka önerilere de açığız ifadesini kullanmıştı ki o hafta Sayın Bahçeli'nin bu söylemleri tartışılmıştı. Bu haftada yine Sayın Bahçeli'nin bu söylemi, gündemi belirleyecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yine bir operasyon düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Boğaziçi Tesis Yönetim AŞ'nin bazı ihalelerinin organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği tespit edildi iddiasıyla bu soruşturma kapsamında İstanbul merkezli, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Boğaziçi Yönetim AŞ Genel Müdürü Sema Akça'nın da aralarında bulunduğu toplam 57 kişi gözaltına

0: altına alındı efendim. Şimdi tabii hafta sonunda Mersin'de güzel bir ortam vardı. Mersin'in Erdemli ilçesinde 33. geleneksel Türkmen şöleni yaklaşık 50 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. 1978 yılında başladı Türkmen şöleni ve 33.sü bu yıl gerçekleştirildi. Talat Göktepe Tabiat Parkı'nda yapıldı ki Türkiye'nin en uzun soluklu şölenlerinden biri. Mersin'de ayrıca tabii Mut ilçesindeki Karacaoğlan Festivali de Türkiye'nin en eski ve en uzun soluklu festivali olma özelliğini taşıyor. Mersin ilçelerinde düzenlenen festivallerle Türkiye'ye örnek oluyor. Hem uzun süredir devam ettirilmesi hem de her yıl yeni bir coşkuyla gerçekleştirilmesi açısından. Erdemli'de düzenlenen Türkmen şölenine Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan da halk dansları toplulukları katıldı. Ayrıca Azerin ve Sefa konser verdi. Tabii Erdemli Belediye Başkanı Sayın Kara, Mustafa Kara yapmış olduğu konuşmada 50 bin kişinin katıldığını belirtti Türkmen şölenine ve Erdemli'mizi tanıtıyoruz, kıl çadırlarımızı kuruyoruz, yörük kültürünü tanıtıyoruz. Ayranımızı ikram ediyoruz. Erdemli'nin limonundan yapılan limonatasını ikram ediyoruz dedi ve inşallah her sene Türkmen şölenini üzerine daha da güzellikleri koyarak devam ettireceğiz. Yörük ve Türkmen hayatını vatandaşlarımıza, Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz dedi Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara. Tabii Türkmen şölenine MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Durmaz, Sadir Durmaz da katılmıştı. Sayın Durmaz da orada yapmış olduğu konuşmada, bugün burada sadece geleneksel bir şöleni yaşamıyoruz. Tarihimizin sesine kulak veriyor, kültürümüzün mayasını yaşatıyor, birlik ve kardeşlik ruhumuzu daha da kuvvetlendiriyoruz dedi. Ayrıca Sadir Durmaz, Erdemli'deki yörük şöleninde yapmış olduğu konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine de değinerek, terörsüz Türkiye vizyonu sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda toplumsal huzurun, milli birliğin ve kardeşlik hukukunun güçlendirilmesi hedefidir dedi. Devam edelim efendim. Ulaşabileceğimiz asayişte de dikkat çeken gelişmeler var. Onlara da değinelim. Şöyle ki örneğin Mersin'in Anamur ilçesinde çiftçilik yapan vatandaşları tehdit eden, onları haraca bağlamak isteyen, hatta korkutarak ve eziyet ederek bazı çiftçilerden haraç alan bir çeteye operasyon düzenlendi. Çete çökertildi ve 5 kişi tutuklandı. Ayrıca tabii Rasim Ozan Kütahyalı, TV sunucusu Kütahyalı da gözaltına alınmıştı. Kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamaları kapsamında ve tutuklandı Rasim Ozan Kütahyalı. Kütahyalı'nın MASAK raporlarında yer alan milyonluk hesap hareketleriyle ilgili olarak kendi hesaplarında milyonluk para girişleri çıkışları olduğu sorulduğunda Kütahyalı'nın bunların bu yöndeki soruların hepsine bilmiyorum şeklinde cevap vermesi de dikkat çekti ve Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı efendim. Devam edelim. Ulaşabileceğimiz son dakika bilgileri nelerdir diye şöyle bir baktığımızda Mersin'de de asayişle ilgili çalışmalar, operasyonlar var. Onları aktaracağız ki ayrıca tabii yarın Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs. Yarın Mersin'de 19 Mayıs bayramı münasebetiyle çeşitli törenler gerçekleştirilecek, etkinlikler düzenlenecek. Biz de ekranlarımıza o gelişmeleri, o etkinlikleri, o bayram coşkusunu, o heyecanı yansıtacağız. Bunu da aktaralım. Tabii bayram kutlama programı belli olduğu andan itibaren de sizlere duyuracağız. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Söz Tekin Arşap'ta teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na verdiği bilgiler için. Ve hemen kaldığımız yerden devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi, öğrenciler ücretsiz tur ve 4 sanatçının konseri yerine mitinge götürüldü. Gezi dediler, parti işi çıktı diyor. AK Parti gençlik kollarının bir gençlik şöleni önceki gün

Burka Kocaeli Stadı'nda düzenlendi. Mitinge AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle gelerek gençlere seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençleri siyasi emirlerine alet etmek isteyenlere izin vermeyiz dedi. Etkinlikte Sefo, Uğur Işlak, DJ Burak Yeter ve Ay Yola grubu sahne aldı. Ve Diriliş Postası. Rock operasyonun şifreleri kimseye yakın.

100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığının tespit edildiği duyuruldu. Ve devam ediyoruz Hürriyet gazetesiyle. 33 yıllık hayalet casus. MIT'in önceki hafta bir casusluk ağına karşı düzenlediği operasyonun ardında müthiş bir hikaye vardı. Yakalanan casus etkin bir komşu ülkenin tam 33 yıl önce Türkiye'ye yerleştirdiği hayaletti. Casusluk organizasyonu o kadar derin planlanmış ki yakalanan AC isimli casus 1993 yılında Türkiye'ye gönderilmiş, 1995 yılında Türk vatandaşı olmuş, yani tam 33 yıl Türkiye'de casus ağı kurup kendisini gizlemiş. Peki AC nasıl yakalandı? İşte bu noktada yeni bir kavramla tanışıyoruz. Uzun vadeli dublaj stratejisi. Gelin MIT'in AC'yi nasıl tespit ettiğine bakalım diyor. MIT ajanlarını AC'ye götüren süreç, Bursa doğumlu BE'nin yabancı servislerle bilgi sağladığının anlaşılmasıyla başladı. BE 12 yıl casusluk yapıp baş ajanlığa yükselmiş, sabırlı ve özenli takibin sonucunda BE'nin sıkça görüştüğü bir isim dikkat çekiyor. AC, işte bu noktada verilen stratejik takip kararı 33 yıllık hayalet ağın çökertilmesini sağlıyor diyor. Kredi kartı savunması diyor. Adana merkezli bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, emniyetteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık dosyasına göre Kütahyalı'nın hesaplarına 35 milyon lira para girişi ve 37.7 milyon lira para çıkışı olduğu belirlendi. Suçlamaları reddeden Kütahyalı, nakit ihtiyacı için kredi kartından komisyon karşılığı çekilen paraların hesabına geldiğini savundu. Kütahyalı, söz konusu para hareketliliği alacağıma karşılık gönderilen paralardır dedi. Ve Karar Gazetesi, gıda fiyatının dünyadaki artışı %101, Türkiye'deki %83, %833. Bunu bize dış güçler yapmadı diyor. TÜİK ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verileri mutfaktaki yangının 5 yılda nasıl dünyanın zirvesine çıktığını ortaya koydu. Eylül 2021 ile Nisan 2026 arasında dünyada gıda fiyatları %101 artarken bizdeki artış %833'e ulaştı. Uzmanlar tablonun sebebi dış güçler değil, yanlış ekonomi politikaları dedi. Ve Korkusuz Gazetesi, ufukta seçim görünmezse yeni enflasyon tahminine göre verilecek zamlar mutlu etmeyecek. Emekli 40 gün sonra %19 zam alacak diyor. Ve Milat Gazetesi, bölgesel ve küresel krizlere alternatif ticaret ağı Merkez İstanbul. Bölgesel savaşlar ve gerilimler küresel enflasyon ve enerji krizine sebep olurken Türkiye konumunu pekiştiren adımlar atıyor. İstanbul üzerinden dünyaya erişecek bir ticaret ekosistemi kuruluyor. Ve Milliyet Gazetesi, İsrail'in sığınma evi diyor. Yunanistan, İsrail vatandaşları için savaş, kriz veya siyasi istikrarsızlık durumunda sığınabilecekleri ikinci bir eve sahip olmak istedikleri bir ülkeye dönüştü. İsrail vatandaşları Yunanistan'dan gayrimenkul satın alan yatırımcılar içinde ilk sırada yer alıyor. Remax Hellas ve Yunanistan Merkez Bankası verilerine göre İsrailli yatırımcılar tüm Yunanistan geneline yayılmak yerine Selanik ile Atina'nın içinde yer aldığı Attiki bölgesine odaklanıyor. Atılımların %90'ı banka kredisi kullanılmadan nakit olarak yapılıyor. Yunanistan'daki gelişmeleri yakından izleyen bir kaynak, 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze çatışmaları ile Yunanistan'a ilgi arttı. Gazze saldırılarına ve Netanyahu'ya karşı çıkan İsrailli vatandaşları siyasi açıdan bir sıkıntı olursa güvenli bir liman için Yunanistan'a yöneldi. İran ile başlayan savaşla birlikte bu eğilim İsrail vatandaşlarının geneline yayıldı diyor. Ve Yunanistan'ın kaç adasına çöküyoruz diyor. Atina'da iddia o ki Mavi Vatan yasasıyla beraber 152 ada, kaya ve kayacığı Türkiye'nin etki alanına girecek. Yunanistan vatandaşları içi rahat olsun, Türkiye'nin 152 ne de 15 ada, kaya ya da kayacağı falan çökmeyecek. Çıkaracağı yasayla bugün Atina'daki muhataplarının bildiği diplomasi pozisyonu iç hukuka uygun hale

0: getiriliyor. Eski bir yasa güncelleniyor. 2011'de Yunanistan yaptığı hatayı Ankara yapmaz. Zira biz Ege Barış Denizi olsun istiyoruz. Ve Sabah gazetesi, 6. kattaki rüşvetin sırrı çözüldü. Gökhan Böceğin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde 1 milyon euro rüşveti teslim ettiği isim de şifre oldu. Ankara'da yakalanan çantacı Emre Caner, ağababanın akrabası çıktı. Rüşvet trafiğinin kuryesi Caner'in ifadesi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki skandalı derinleştirecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki rüşvet trafiğinin sırrı çözülüyor. Veli Ağbaba'nın talimatıyla Gökhan Böceği 6. katta karşılayan ve 1 milyon euroyu elden teslim alan Emre Caner Ankara'da gözaltına alındı. Gökhan Böcek tarafından teşhis edilen Emre Caner İstanbul'a getirildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Ağbaba'nın akrabası Caner'in Ankara Milletvekili Gamze Taşçıyer'in de danışmanı olduğu ortaya çıktı. Daha sonra Çankaya Belediyesi'nde bankamatik görevlilere getirilen Caner'in Özgür Özel'in de çantacısı olduğu iddia ediliyor diyor. Ve Sözcü gazetesi, emeklinin, memurun, işçinin, çiftçinin, esnafın borç faizini silin. Varlıklıyla barışırken yoksulla da barışın diyor. İktidar 8. kez varlık barışı teklifi hazırladı. Getir paranı, sıfırlayalım vergini dedi. Ağır borç yükü altındaki kıvranan milyonlar adalet istedi. Başlıktaki çağrıyla seslendi diyor. Ve Takvim gazetesi, rüşvet akrabaya diyor. Cumhuriyet Halk Partisi, rüşvet, yolsuzluk ve artı 18 skandallar bitmiyor. Genel merkezden ilçe belediyelerine kadar tüm kademeleri adeta tel tel dökülüyor. Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek itirafçı oldu. Milletvekili Ali Veli Ağbaba'nın babasının adaylığı için 1 milyon euro istediği söyledi. Parayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin 6. katında Ağbaba'nın yönlendirdiği bir erkeğe teslim ettim. Bu kişinin kim olduğunu fotoğraftan teşhis edebilirim dedi. Gökhan Böcek para dolu çantayı verdiği kişiyi fotoğraflarıyla birlikte teşhis etti. Söz konusu ismin Veli Ağbaba'nın akrabası Emre Caner olduğu belirlendi. Caner Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirildi. Caner'in daha önce de Cumhuriyet Halk Partili vekil Gamze Taşçıyer'e danışman yapıldığı belirlendi. Veli Ağbaba'nın akrabası olan Emre Caner'in ballı atamalarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin çift maaşa bağlanan isimlerden biri olduğu ortaya çıktı diyor. Ve son gazete Türk'ün, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli gazete Türk'üne terörsüz Türkiye hedefinde yeni yol haritası ve sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye'de yeni yol haritası. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirterek Öcalan'ın münfesih PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürülebileceği bir yapı inşa edilmeli dedi. Evet ve sevgili izleyicilerimiz, böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşçakalın.
1: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
2: Reklam tanıtır.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler, beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. 1-5 yaş kız çocuk elbise 200 TL. Çocuk atlet 50 TL.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 45 90.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Polo Life koltuk örtüsü 199 TL. Nivea Bay Bayan Deo 140 TL.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin.

0: İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Dünya Çiftçiler Günü'nde Silifke'de üreticilerle bir araya gelerek Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganı ile düzenlenen Silifke Yeşil Ovacık İçme Suyu 1. Etap açılışı ve Tarımsal Destekler Töreni'ne katıldı. Törende üreticilere sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt dağıtımı gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus kent içi trafiğinin yoğun aktığı Adana Bulvarı'nın Hürriyet Caddesi ile kesişme noktası olan ve araç geçişlerinde sıkıntı yaşanan kavşakta kapsamlı yenileme işlemi yaptı. Büyükşehir, 82 evler ile Fevzi Çakmak Mahallesi sınırını oluşturan ve çevresinde resmi kurumlar, alışveriş merkezi, çok sayıda konut ve iş yerinin bulunduğu kavşağa denk gelen alanda kaldırım düzenleme çalışması da yaptı. Sosyal Belediyecilik

0: Vizyonu ile özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama daha etkin katılabilmelerinin önünü açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ÇİMSA işbirliği ile her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenen akülü sandalye dağıtım töreninde ihtiyaç sahibi 60 vatandaşa akülü sandalyelerini teslim etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi Gazi Paşa Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek yol düzenleme çalışmaları kapsamında söz konusu güzergahı bu sabahtan itibaren trafiğe kapattı. Çalışma bitene kadar trafik akışı alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında tarihi Kilikya yolu yürüyüşü düzenlendi. Gençlik Şehri Mersin sloganı ile gerçekleştirilen program kapsamında düzenlenen yürüyüşte tarihi Kilikya yolunun Kanlı Divane, İlyas Sebaste ve Kız Kalesi parkuru yürüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği konserde Türk pop müziğin son dönemdeki dikkat çeken isimlerinden Mert Demir'i Mersin'le buluşturuyor. 19 Mayıs Salı günü Özgecan Aslan Meydanı'nda gerçekleşecek konserin başlama saati 21. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçları 19 Mayıs Salı günü tüm hatlarda ücretsiz yolcu taşıyacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
4: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
7: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.

0: ve yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: İsteğin sunumuyla Haber Merkezi başlıyor.
1: Çok sayıda arazi satın alan İsrailler birçok noktada kimsenin giremediği mahalleler oluşturarak 2500 asker, İsrailli asker, evet, konuşlandırıyor. Profesör Doktor Mehmet Hasgüler, İsrail'in Kıbrıs'a 2500 asker konuşlandırdığını belirterek dikkatleri o noktaya çekti. Şimdi İsrail bir şekilde Kıbrıs Rum yönetimini, hani daha önce de malumunuz İsrail, Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan bir araya gelerek bir askeri güç oluşturma anlaşması imzalamışlardı. Şimdi kime göre? Yani bu hazırlıklar hangi ülkeyi hedef alıyor? Bu tabii çok tartışma götüren bir konu. Ama nihayetinde İsrail'in Türkiye ile ilgili hedefleri, bundan önce de pek çok siyasetçinin yapmış olduğu açıklamalar göz önüne alındığında çok açık. Vaat edilmiş topraklar Türkiye'yi de kapsıyor. Suriye, Irak, İran'dan sonra sıra Türkiye'ye gelecek deniyor idi bundan yıllar yıllar önce. Evet, hedefler tek tek gerçekleştiriliyor gibi gözüküyor nihayetinde. Ama gelinen noktada tabii ki Türkiye boş bir ülke değil. Yani öyle İsrail'in gözüne

kestireceği bir ülke hiç değil. Geçenlerde Yıldırım Han füzesi evet ortaya çıkarıldı. Fuarda çok büyük ilgi gördü. 6000 kilometre kıtalar arası balistik bir füze ve tabii ki yıkıcı özellikleri var. Nihayetinde bu da Türkiye'nin aleyhinde düşünenlere önemli bir mesaj niteliği de taşıyor. Evet. Şimdi Irak'ta ya İsrail'in bu sinsi planları gerçekten yani tehdit ediyor. Bölgedeki hani huzur da kalmadı, barış da kalmadı ama yani bir umut var. Acaba savaşlar son bulur, çatışmalar son bulur da Orta Doğu'ya bir huzur ortamı gelir mi diye. Fakat işte bunun da maalesef İsrail yüzünden bunun da umudunu yitiriyoruz. Şimdi New York Times'ın gazetesinin evet ismi paylaşılmayan bölgesel ve Iraklı yetkililere dayandırdığı bir haber var. Bu da çok önemli sayın izleyiciler. İsrail, Irak'ın çöl bölgesinde kurduğu iki karakolu aylarca gizli tuttuğu ileri sürüldü. Evet, Irak'ta da aynı şekilde İsrail kendine alan açarak iki tane gizli karakol. Niye diye soracaksınız. Neden? Çok açık. İran'la olası kara savaşı için hazırlıklar var. Evet, haberde görgü tanıklara dayandırılarak Irak'ın batısındaki çöllük Nuhayb bölgesi yakınlarında El Samari adlı çobanın 3 Mart günü aracıyla hareket halindeyken helikopter tarafından saldırıya uğradığı iddiası evet var. Yani bu karakolu tespit eden çoban, 29 yaşındaki çoban, Irak çölünde gizli korunaklı İsrail askeri sırrına rastladığı öne sürülüyor. Yani şimdi tabii ki bunlar iddia ama güçlü tabii şeyleri de var, temelleri de var. Burada ailesi de söylüyor Samari'nin bu gördükleri hayatına mal oldu diye. Evet. Tabii savaş ortamında bu tip gizli karakollar, hendekler, ne bileyim işte oluşturulan milis güçleri var. Olması da gayet normal. Her savaşın, yani özellikle kara savaşına doğru giderken ABD, İsrail, İran savaşı hazırlıklarda o yönde yapılacaktır. Malumunuz Hürmüz Boğazı'na İngiltere uçak gemisini gönderdi. Yani her savaşta olduğu gibi bu savaşta da İngiltere ve Amerika'nın müttefik olduğunu açık net bir şekilde görüyoruz. Öte yandan İran'da halka silah kullanılması öğretiliyor. Evet, sokaktaki vatandaşa olası büyük bir savaşta eğer ki vatanını korumak zorunda kalırsa İranlılar, işte onlara silah kullanılması öğretiliyor. Bu da çok önemli. Evet. Yani bu hazırlıklar göz önünde bulundurulduğunda ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sert açıklamaları, tehditvari bir takım söylemleri gelinen noktada artık savaşın daha da uzun vadede devam edeceği. Evet, maalesef. Şimdi bir yandan sınırlarımız ötesinde bunlar olurken siyasette de hani seçime doğru diyeceğim. Çünkü CHP gerçekten yani erken seçimi zorluyor. Yani özellikle bu mitingler, işte iradeye sahip çıkma mitingleri çok ses getiriyor. Yoğun kalabalıklar toparlıyor. Yani onu da altını çizmek gerekir. Hani biraz da vatandaşın yani bir an önce şu erken seçim gelsin, sandığa gidelim, oyumuzu kullanalım, hükümeti değerlendirelim, geleceğe bakalım şeklinde bir düşüncesi de var. İşte tam da bu noktada CHP Genel Başkanı Özgür Özel
Balıkesir'de halka hitap etti.

0: İstiklal madalyası Balıkesir'in hakkıdır çıkışında bulundu.
1: Marmara bir kıyıda Ege var. Yeşil mavi iç içe tarih yüklü bir diyar. Karesi Bey yurdunda hem ebed hem ezelsin. Başka yerde eşin yok. Balıkesir çok güzelsin. Canım Balıkesir'e, güzel Balıkesir'e, yiğit Balıkesir'e merhaba. Kuvayi Milliye'nin başkentine, 16 Mayıs 1919'da Alaca Mescid'de İstiklal Meşalesini yakanlara 41 bayrak adama selam olsun. Selam olsun Balıkesir'e. Selam olsun Kuvayi Milliye'nin başkentine. Ahmet Akın 25 aydır gece gündüz çalışıyor. Ahmet Başkan'a, belediye, Büyükşehir Belediye Meclis grubumuza emekleri için teşekkür ediyorum. Hangi siyasi partiden seçilmiş olursa olsun tüm belediye meclis üyelerini, tüm belediye başkanlarını bir kez daha tebrik ediyorum. Önümde Büyükşehir'de yaptığımız işlerin çok özet bir listesi var. Ama biraz önce söylediğim, İnanılmaz bir borç, inanılmaz bir faiz yükü ve buna rağmen yapılan çok önemli hizmetler. 430 kilometrelik yollara asfalt sermişiz. 111 bin metrekare parke taşı döşenmiş. 534 kilometre içme suyu hattı yenilenmiş. 192 kilometre kanalizasyon hattı inşa edilmiş ve 60 yıldır altyapıya yapılmayan her şey geçtiğimiz 25 ay içinde yapılmış. 15 bin ihtiyaç sahibine 200 milyon lira destek sağlanmış. Su faturası desteğiyle 150 milyon lira harcanmış. Öğrencilere ulaşım, kırtasiye, beslenme destekleri sunuluyor. Özellikle yoksul öğrencilerin beslenme desteğinin evine kimsenin görmediği şekilde, kimsenin yoksulluğunu yüzüne vurmadan, bilhassa o küçücük çocukları mahcup etmeden ve okula gittiklerinde onları diğer çocuklardan geri düşürmeden yapılan bu hizmet son derece önemlidir. Bunun için tüm hizmetlerden ayrı olarak Ahmet Başkan'ı ve ekibini bilhassa önemle ve takdirle kutluyorum. 4 tane emekli evimiz, 27 bin çiftçiye 156 milyon lira sulama desteğimiz, çiftçilere ücretsiz tohum ve giderlerini karşılamak için destekler verilmiş. Bir diğer yandan canlarımızı, sokak hayvanlarını, 281 bin sokak hayvanının tedavisi, bakımı kısırlaştırılması yapılmış. Yapılıyor. Maalesef Tunus'tan 4700 ton, 4.7 groston kötü zeytinyağı ithal ettiler. 200 liraya getiriyorlar. Buradaki zeytinyağının maliyeti 270 lira. Dünyanın en güzel zeytinyağını, dünyanın en kalitesiz zeytinyağıyla rekabet ettiriyorlar. Zeytin Birliği buna isyan ediyor. Biz de zeytin üreticilerimizin sonuna kadar yanındayız. Buradan zeytinle uğraşan Balıkesir'in güzel insanlarına sesleniyoruz. Dostunuzu, düşmanınızı tanıyın. Tunus'tan ucuz zeytinyağına ithalat izni verenler sizlerin dostunuz değildir.
0: Evet. Şimdi Özgür Özel tabii ki bu mitingler dolayısıyla gücünü de ortaya koymaya çalışıyor. Evet. CHP hani eskiden

0: Şöyle 25 ile 28 arasında giden gelen bir oy oranı var idi. Algı o yöndeydi. Ama şimdi artık bütün anketler de aynı şeyi söylüyor. Sokağa inseniz vatandaşın da görüşü CHP %30'un üzerinde seyrediyor. 32 mi olur, 35 mi olur, 34 mi olur onu bilemeyiz. Ama bir gerçek var. AK Parti gerçek anlamda rakibini buldu diyebiliriz. Evet. Bugüne kadar %35-40 değil mi? 49 oy aldı. %49 AK Parti. Hani adeta seçim yarışında tek başına gidiyordu. Ama şimdi gelinen noktada AK Parti CHP ile yarışır hale geldi. Bazı anketlerde AK Parti'nin önde olduğunu görüyoruz. Bazı anketlerde CHP'nin önde olduğunu görüyoruz. Ama bir gerçek var. Hani erken mi olur, zamanında mı olur onu bilemeyiz. Ama çok heyecanlı, rekabetin tavan yaptığı bir seçime doğru gidiyoruz. Şimdi yavaş yavaş partiler sahaya inmeye başladılar. CHP 81 ile bütün milletvekillerini göndererek saha çalışmaları yapıyor. Öte yandan AK Parti özellikle İstanbul merkezli çalışmalarına hız veriyor. Evet. Şimdi ben buradan tabii ki iç siyasete kaldığımız yerden devam edeceğim ama şimdi gündemde Rasim Ozan Kütahyalı var. Ya çok enteresan. Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun tutuklandı.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri.

0: Ürünleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
3: İsterseniz gelin siyasete geri dönelim. Ya tabii şimdi herkesin stratejisi ayrı. Şimdi biraz önce de Özgür Özel'i, değil mi, miting meydanlarına taşınmıştı. Onu verdik. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şöyle bir ifadesi var. Dünya nasıl eski dünya değilse Türkiye'de eski Türkiye değil, dedi. Evet. Kocaeli'ndeki gençlik şölenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya nasıl eski dünya değilse Türkiye'de eski Türkiye değil. Bugün her alanda yıldızı parlayan bir Türkiye var. Dünyada krizler yaşanırken dimdik ayakta duran bir Türkiye. Toprağından kurtulmuş durumdayız. Evet, Türkiye var. Masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen bir Türkiye var. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Millet olarak üzerimize serpilen ölü toprağından kurtulmuş durumdayız, dedi. Devamında bakalım neler söylemiş.
4: Büyük bir buluşma için gelen genç kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle birlikte Türkiye'nin 81 ilinde, 922 ilçesinde, ayrıca yurt dışında yaşayan gençlerimize selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Sanayinin, teknolojinin, girişimcilik ruhunun, üretimin, emeğin merkezi Kocaeli'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Akçakoca'ların, Orhan Gazi'lerin, Gazi Süleyman Paşa'ların gaza ruhunu mefkureye dönüştürdüğü Kocaeli'nde sizlerle buluşmaktan, sizlerle bir olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Samimiyetiniz için, coşkunuz için, teşrifleriniz için, bir ve bütün olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gönüllerimizi burada buluşturan Cenab-ı Allah'a hamdolsun.

0: Şunu hepinizin çok iyi bilmesini isterim. Rabbim ömür verdikçe yol arkadaşlığımız devam edecek. Bu can bu tende olduğu müddetçe siz gençlerimizle dava arkadaşlığımız, gönüldaşlığımız inşallah devam edecek. Sizlerin gönlümüzde ayrı bir yeri var. Sizlerle birlikte destanlar yazıyoruz. Sizlerle birlikte Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz. Siz gençlerimizle bu yollarda beraber yürüyor, yağan yağmurda beraber ıslanıyor, her şey Türkiye için diyerek gece gündüz çalışıyoruz. Sevgili gençler, terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz. Bu ülkenin, bu milletin evlatları henüz ömürlerinin baharındayken hayattan koparılmasın, taze bir gonca gibiyken solup gitmesin istiyoruz. Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz. Bakın, milletimiz yakın tarihimizde gençliğim eyvah diye çok hayıflandı. Anne babalar çok çile çekti. Çok acı çekti. Terörün tamamen devre dışı kaldığı yeni dönemde gençliğin eyvahı olmadığı gibi kimseye eyvallahı da olmayacak.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine vurgu yaptı. Ama dikkatinizi çekmek isterim. Terörsüz bölge söylemi de çok önemli. Yani sadece ülke içerisinde değil, sınırlarımız ötesinde de terör gruplarının, terörist gruplarının olmaması gerekiyor. Olmaması gerekiyor. Bu mesaj SDG'ye, YPG'ye ve PJK'a verilen bir mesaj. Aynı paralelde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da bir açıklama yaptı. Terörsüz Türkiye hedefinde büyük mesafe alındı dedi.
2: Bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. O gün geldiğimizde zannediyorum Ramazan'dı. Bir de bahçede Ramazan iftarı yapmıştık. Arkasından da Hasan Doğruyol abimize ben deniz ödül vermiştim. Tabii bugün çok yoğun bir programın son halkası olarak burada birlikteyiz. Öğle saatlerinde Osman Gazi ve Orhan Gazi ziyaretleriyle birlikte başlayan, arkasından üniversitede yaptığımız program ve sonra Bursa STK'larıyla birlikte bir araya geldiğimiz istişare toplantısı. Değişimle karşı karşıyayız ve çok taraflı, çok boyutlu bir değişimle karşı karşıyayız. Bu dünyada şu anda yaşadıklarımızdan herhangi bir milletin, herhangi bir ülkenin azade kalması, uzakta kalması, kendisini koruması mümkün değil. İsterseniz kapılarınızı, pencerelerinizi kapatın, ülkeyi tamamıyla içe kapatın, ne yaparsanız yapın, dünyada şu anda yaşamış olduğumuz gelişmeler herkesi, bütün toplulukları, bütün toplumları yakından ilgilendiriyor. Onlarcasını sayabiliriz sabaha kadar ama ben birkaç tane çok önemli gördüğüm noktayı ifade etmek isterim. Bir kere öncelikli olarak dünyada muazzam bir güç dengelerinin yer değiştirdiği sürece girdik. Fakir annelerinden barış annelerine kadar, Galatasaray annelerine kadar, efendim sol örgütlerden Türkiye'de önemli ana akım sivil toplum kuruluşlarına kadar, Odalar Birliği'nden Türk İşi'nden, Hak İşi'ne, Memur Sen'ine kadar velhasıl benim de sözüm var diyen herkesi davet etti. Herkes geldi, açık yüreklilikle fikrini söyledi. Çözümün ne olabileceğini ifade etti. Kimse bir diğerini ötekileştirmeden, hakaret etmeden kemal edeple 21 toplantı. Her toplantıda nereden baksanız 4-5 saat sürdü. Daha fazla süren de var. Neredeyse bir iki ufak mesele dışında böyle seslerini yükselterek birbirleriyle de insanlar münakaşa etmedi. Bu Türkiye demokrasisi bakımından büyük bir olgunluk işaretidir. Çünkü

0: herkes, bu gelen toplum kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kitle örgütleri hepsi biliyor ki kendi arkalarındaki sivil güç yani halk bu işin bitmesini istiyor. Araya fitne fesat sokmak isteyenler de çok şükür başarılı olamadılar. Süreç bu noktaya kadar geldi. İnşallah en kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyaset üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek. Örgütün tasfiye edildiği, silahları bırakıldığı, devletin güvenlik birimlerinde teyit edilmesiyle birlikte buna paralel olarak bu süreç tamamlanacaktır. Burada şunu da söylemek istiyorum. Önümüzde bütün bu çatışma çözümleri müktesebatı var. Bütün ülkelerdeki gelişmeleri biliyoruz. Bunların hemen birçoğunda iki taraf yani silahlı örgüt ve devlet arasında birileri üçüncü göz ne yapıyor?
1: Evet, Teneffüs Türkiye süreciyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Devlet Bahçeli'nin statü çıkışı tabii ki farklı bir boyut getirdi konuya. Evet. Barış süreci koordinatörü. Yani bilmiyoruz nereye kadar ve nasıl süreç ilerler. Ama bir gerçek var. Başladığından bugüne yani Allah'a çok şükür diyelim bir şehit haberi vermedik sizlere. Bu da çok çok önemli bir gelişme. Şimdi Ali Gürken Şamiloğlu'na gideceğiz. Son gelişmeleri alacağız. Hemen sonrasında tekrar stüdyoya döneceğiz ve çok önemli bir konuğum Kızılay Mersin Şube Başkanı. Evet, İl Başkanı Sayın Lütfü Pırıltı bizlerle beraber olacak. Kızılay'ı konuşacağız. Hem tarihini, bugün gelinen noktada Kızılay'ın yapmış olduğu yardımları ve tabii ki Kurban Bayramı geliyor. Onunla ilgili de Sayın Pırıltı'nın mesajları olacak. Şimdi Ali Gürken Şamiloğlu'na bağlanıyoruz.
2: Merhaba, teşekkür ediyorum. Şu saat itibariyle gündemde öne çıkan konulara bakalım. Şimdi bugün Sayın Erdoğan yönetiminde kabine toplantısı gerçekleştiriliyor. Kabine toplantısında önemli konular ele alınacak. Toplantıda İsrail'in bölgedeki gerilimi hala devam ettirmesi ele alınacak. Çünkü İsrail ateşkes anlaşması olmasına rağmen Gazze'ye ve özellikle de son dönemlerde Lübnan'a saldırılarını devam ettiriyor. Bu gerilimin Türkiye yetkileri, bölge yetkileri ele alınacak kabine toplantısında. Ayrıca tabii Hürmüz Boğazı'nın hala gerilim dolu olması, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bu gerilimin hala devam etmesi, hafta sonunda Arap ülkelerinin bazılarında özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nde nükleer santral başta olmak üzere bazı önemli tesislerde patlamalar olması ve bu patlamaların İran'a ait dronlarla gerçekleştirildiğinin iddia edilmesi bölgedeki gerilimi daha da yükseltmiş durumda. Tabii bu gerilimin özellikle de Hürmüz Boğazı'nın geçişi hala petrol geçişinin hala sorun olmaya devam etmesinin ülke ekonomisine, Türkiye ekonomisine etkileri ve o bölgede bir ateşkesin, bir barışın sağlanması için şimdiye kadar yapılanlar ve yapılması gerekenler konusunda konular kabine toplantısında ele alınacak efendim. Tabii kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklama yapması da bekleniyor. Ayrıca Sayın Devlet Bahçeli yine bir açıklama yaptı. Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu bu açıklama yine gündemde ilk sırayı aldı. Şöyle, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve yeni bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu belirterek Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, fesih edilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmelidir dedi. ki Sayın Bahçeli'nin bu açıklaması yine gündemde, siyasi çevrelerde tartışılmaya başlandı. Ayrıca bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Boğaziçi Tesis Yönetim AŞ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon İstanbul merkezli Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da gerçekleştirildi. Boğaziçi Yönetim AŞ Genel Müdürü Sema Akçan'ın da aralarında olduğu toplam 57 kişi gözaltına alındı efendim. Mersin'in Erdemli ilçesinde Türkmen Şöleni düzenlendi. Türkmen Şöleni 33. kez düzenlendi. Türkiye'nin en uzun soluklu şölenlerinden biri. Amaç tabii Türkmen kültürünü tanıtmak ve bu amaçla etkinlikler düzenlendi. Etkinliklere Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan da gruplar katıldı. Ve tabii bu etkinlik sırasında Yörük kültürünü, Türkmen kültürünü anlatan etkinlikler düzenlenmekle birlikte tabii yurt dışından gelen halk oyunları toplulukları gösteriler sundu. Ve ayrıca tabii şölende sanatçılar da şarkılar seslendirdiler. Ve tabii protokol düzeyinde de katılımın oldukça yüksek olduğu şölende yer aldı. Tabii şölene katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz bir konuşma yaptı. Sayın Durmaz yapmış olduğu konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Terörsüz Türkiye vizyonu sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda toplumsal huzurun, milli birliğin ve kardeşlik hukukunun güçlendirilmesi hedefidir dedi. Ayrıca Erdemli Belediye Başkanı Sayın Kara da bir konuşma yaptı. Sayın Kara da konuşmasında Yörük ve Türkmen hayatını vatandaşlarımıza anlatıyoruz ve anlatmaya da devam edeceğiz. Kültürümüzü her zaman yaşattık, yaşatmayı da sürdüreceğiz dedi. Tabii konser Azer'in ve Sefa'nın şarkılarıyla coşkulu bir şekilde sona erdi. Şimdi tabii asayişte de şu son saat içerisinde önemli gelişmeler var. Onlara da değinelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geride bıraktığımız hafta içerisinde yapmış olduğu bir konuşmasında kökünü kazıyacağız demişti. Yasa dışı bahis ve kumar konusunda ciddi önlemler alınacağını belirtmişti. Sayın Erdoğan'ın bu konuşması sonrasında tabii çok büyük operasyonlar yapıldı. Adalet Bakanı Sayın Gürlek 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendiğini, 183 kişinin gözaltına alındığını, ayrıca Mersin'de 7 milyar TL işlem hacmi olan yasa dışı bahis örgütünün çökertildiğini ve Mersin'de 50 kişinin gözaltına alındığı açıklamasında bulundu Adalet Bakanı Sayın Gürlek. Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu da işsizlik oranlarını açıkladı. Bu da gündemde. Ocak ve Mart döneminde işsizlik oranı 0,1 puan azalarak %8,2 oldu. Hali halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişi olmuş durumda. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8, kadınlarda da %11,1 olarak tahmin edildi efendim. Bu konuda gündemde. Şu anda bunları sizlere aktarabileceğim. Gün içerisindeki programlarımızda ayrıntıları açıklamaya devam edeceğiz. Türkiye'ye dair, Mersin'e dair, dünyaya dair. Söz Kemal İstek'te teşekkür ediyorum.

Özcan Demir ile Pozitif Aura'da bu hafta. Sanatçı Bedi Şaraplı, Pozitif Aura programına konuk olacak. Özcan Demir ile Pozitif Aura, 20 Mayıs Çarşamba, saat 16'da canlı yayınla İçel TV'de. Yusuf Çelik ile üretenler de bu hafta. Dokuder Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Balcı, organik tarım üreticisi ve aşçı Necla Akgül, Yusuf Çelik ile Üretenler programının konuğu oluyor. Yusuf Çelik ile Üretenler yeni bölümüyle 18 Mayıs Pazartesi saat 15'te İçel TV'de. Tepe Medya

kadrosu yenilendi. Beş Radyo, iki televizyon, tek uygulamada. Kullanım kolaylığı, hızlı ulaşım parmağınızın ucunda. Tepe Medya mobil uygulama. Telefonunda, bilgisayarında, tabletinde.

0: yapın. Mersin ölüyor.
1: Mersin merkezde toplu kayıplar bildiriliyor. Acil takviye.
0: İnsanlar can çekişiyor. Nefes alamıyorlar.
2: Lütfen bir şey yapın. Hayırlı isyan.
3: Bu izlediklerinizin hiçbiri gerçek değil. Tümü yapay zeka tarafından üretildi. Paylaşmadan önce düşün, gördüğünü sorgula, kaynağını mutlaka kontrol et. Gerçeği ayırt et. Gözlerine değil, aklına güven. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu.

0: Sun TV, Çal TV, Sun Radyo ortak yayınında birlikteliğimiz devam ediyor. Haber merkezinde çok çok önemli, başarılı, altını çiziyorum, özverili çalışan, görevini layıkıyla yerine getiren bir isim var. Evet, Kızılay Mersin Şube Başkanı Sayın Lütfi Pırıltı. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim, çok sağ olun.
0: Ya nereye başımızı çevirsek Kızılay'a denk geliyor. Geçen de gittim, tesadüf öyle geçerken baktım okulda bir kan alma, kan verme etkinliği var. Dedim ya bunu da mı önüme çıktı Kızılay? Hemen gittim, haberini de yaptım. Siz de tesadüf orada görev yapıyordunuz. Yani biz Mersin'deki çalışmalar son derece Ramazan'dan bu yana, işin gerçeği sizin atanmanızdan bu yana çok böyle hareketli, Kızılay'ı çok ön planda tutan vatandaşla biraz da kurumsal kimliği de öne çıkardınız. O da çok önemli.
1: Teşekkür.
0: Objelerle, oradaki arkadaşların kıyafetleri, ciddiyetleri, yani Kızılay'ın kurumsal kimliği de ön plana çıkıyor. Ama önce isterseniz gelin Kızılay'ı biraz konuşalım. Evet. Çünkü malumunuz Kızılay sadece ülke içerisindeki afetler de değil, ya tabii ki Gazze'de başta olmak üzere hep böyle mazlum, değil mi, coğrafyalarda acı çeken insanların hep yanında olmuştur. Bu bağlamda olayı nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet. Öncelikle çok teşekkür ederim teveccühünüz. Ben Lütfi Pırıltı, Türk Kızılay İl Merkezi Başkanıyım. Tam bir yıl oldu, bir yıldır görev yapıyorum. Bu süreçlerde tabii çok programlar yaptık, düzenlemeler yaptık. Ama son Ramazan ayında birazcık daha aktif olunca karşılık buldu. Türk Kızılay'ı 1868 yılında 4 tane iyi niyetli büyüğümüz tarafından kurulmuş, afetlerde ve savaşlarda insanlara ayrım gözetmeksizin yardım etmek için kurulmuş bir kurumdur. Osmanlı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortak mirasıdır. Şu anda ülkemizde kurulan en eski 3. kurumdur. Yaklaşık 8000'e yakın çalışanı olan ve binlerce, yüz binlerce gönüllüsü olan bir yardım kuruluşudur. İlk amacımız toplumsal yardımlaşmaya ve dayanışmaya katkı sunmak, iyiliği anlatmak, iyiliği tavsiye etmek, iyiliğe yönlendirmek. Bu gayede çalışmalarımız devam ediyor. Asıl kuruluş amacımız afet olduğu için bir numaralı görevimiz afetçilik olarak biz bakıyoruz ve buna bütün dünya üzerinden bu şekilde bakıyoruz. Türk Kızılay'ı dünyadaki aktif yardım kuruluşlarının önde gelenlerindendir. Önümüzdeki günlerde bir kanun, şu anda mecliste 88 tane milletvekilimizin imzasıyla İçişleri Komisyonu'na verildi. Sanırım Temmuz ayında kanunlaşacak, bir kanunla beraber farklı bir statüye erişecek ve uluslararası tanımlanan bir yardım kuruluşu olacak. Devletin yegane yardım faaliyetlerini sürdürebildiği bir kurum haline gelecek ve bunun karşılığı dünyada Kızılaç'tır. Uluslararası arenada da tam olarak tanınırlığı sağlanacak. Bu şekilde bir kurumdur Kızılay.
0: Şimdi tabii ya şimdi bazı hayırsever insanlar böyle bir arayış içerisine girerler. Şimdi şunu soracağım. Tabii ki Kızılay, hani eğitime dair bir takım kuruluşlar da var. Mehmetçik Vakfı var. Onlar da çok önemli.

0: ama neden vatandaş Kızılay'a bağışta bulunsun? Neden işte kurban vesilesiyle? Evet, onunla ilgili, kurbanla ilgili çalışmalar nedir efendim?
1: Şimdi Kızılay'ın herhangi bir geliri yok. Bağıştan başka bir geliri yok. Yani daha doğrusu bağışla dönen bir dernek. Bunun yanında iktisadi işletmeler oluşturmuştur. Bunların başında işte Kızılay Soda'yı herkes bilir. Tabii. İçecek Kızılay, içecek Ayşe gibi. Buralardan gelen desteklerle de vatandaşlara yardım eder. Bizim sanal bütçelerimiz var. Mesela Mersin'de bütün ilçelerimize tanımlanmış sanal bütçelerimiz var. Bu sanal bütçeler vasıtasıyla sistemini çevirir, vatandaşlarına yardım eder. Ara sıra aynı yardımları yapar. İhtiyaç sahibi insanlarla iletişim kuraraktan onların uygun olan ihtiyaçlarını karşılamak üzere takibini yapar ve sorumluluğunu üstlenebilir. Bu sebepten dolayı mutlaka bağışlara ihtiyacımız var. Ama en son söylediğimiz şu sürecimizde olan kurban bağışı ile ilgili, bildiğiniz üzere Filistin'de Kızılay ciddi faaliyetler yapıyor. Orada iki tane aşiremiz var. Akredite olmuş bir yardım kuruluşu olarak orada faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda kurban bağışları da aldığımız zaman biz burada salamura yapıp Türkiye'de fabrikalarda diğer 12 ay boyunca Filistin'e ulaştırabiliyoruz. 20 defa Kızılay olarak iyilik gemisi yolculadık. Mersin'den yolculadık hep bunu. Bu gemilerde bu konserveler, et konserveleri bulunuyordu. Yine bu yılda şöyle bir kampanyada şöyle başlıyoruz konuya. Kurban bereketini 12 ay yaşatmak istiyorsan hilal olsun. Yani evet, şöyle diyelim Kemal Bey, evet. Biz Mersin'de yaşıyoruz, kurban ayında da yaşadık. Sizler de yaşıyorsunuz. Mersin'de kurban ayında ete ulaşamayan vatandaş olma ihtimali zayıf. Yani çünkü herkes kurban kesiyor. Doğru mudur? Yani birçok insan kurban kesiyor ve onlar da bir şekilde etrafındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorlar. Ama hiç buna, bu yardıma ulaşamayan insanlar var. Onlara ulaşmanın tek formülü bağış yöntemi. O yüzden bağışların vatandaşın hayır yapmasına.
0: Şimdi onun görselde geliyor. Hilal olsun Türkiye. Kurban bereketini yıl boyunca yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
1: Evet. Yani kurban bayramında o ay kurban kesiliyor, dağıtılıyor. Ama Türk Kızılay'ı bunları konserve yaparak 12 ay dağıtma, 3 yıla kadar dayanıyor. 12 ay dağıtma fırsatı oluşuyor.
0: Müracaat nereye yapılacak Sayın Pırıltı? Önemli olan o. Vatandaş bunu gördü, duydu. Bağış yapmak istiyor. Ne yapacak?
1: Evet, bağış yapmak isteyenler için internet sitemizden,
0: internet sitesine girecekler.
1: Girecekler. Oradan kredi kartlarıyla taksitli bir şekilde de ödeyebiliyorlar. Evet. Oradan hangi ilden bağış yapıldığı söz konusu olduğunda yazacak. Mersin işaretlemeleri Mersin'in bu konuda daha güçlü göstermeye.
0: Diyanet'in buradaki şeyine, yani tavsiyesi var mı? Diyanet çünkü hani kurban kesimi noktasında böyle bir bağış yaparsa aynı şey oluyor mu? Yani
1: Diyanet, Diyanet'e bağlı Diyanet Vakfımız var. Onlar da benzer faaliyeti yürütüyorlar.
0: Evet.
1: Yine zaten şöyle Türk Kızılay olarak 20 tane iyilik gemisi yolculadık. AFAD'da devletimizin afet kurumu o da 8 tane Filistin'e gemi yolladı. Bazı organizasyonlarımızı beraber de yapabiliyoruz. Yani evet. Diyanet Vakfı'nın çalışmaları da neticede aynısını yapıyor. Aynı boyutlara başka ülkelere ulaşabiliyor. Bizim de ulaşabiliyor.
0: Ya tabii 6 Şubat depremi dolayısıyla yani Kızılay'ın ne kadar çok önemli bir kuruluş olduğunu gördük.
1: Evet.
0: Yani 10 tane yani 11 ama en azından 5-6'sı yerle bir oldu şehrin.
1: Doğru.
0: Yani orada barınma ihtiyacı, yiyecek ihtiyacı, giyecek ihtiyacı, bunları koordine etme ihtiyacı hemen Kızılay müdahil oldu.
1: Hı hı.
0: Yani Erzincan depremini dahi mesela değil mi? Bartu, Erzincan.
1: Evet.
0: Yani oraları bile düşünüyoruz mesela. Evet. Yine Yalova, Marmara depremi, yine Kızılay, hep Kızılay. Yani Kızılay'ın güçlenmesi çok önemli ve gücünü halktan alan bir konu.

0: Evet.
1: Yardımlarla
0: doğru.
1: Yani Kızılay'a yardım etmek aslına bakarsanız İsa'nın kendisine yardım etmek.
0: Tabii ki.
1: Yarın bir gün o felakete maruz kalabiliriz.
0: Evet, doğru.
1: Güçlü bir Kızılay varsa hiç tas etmeyelim. O bize gerekli yardımı yapar.
0: Allah razı olsun. Doğru.
1: Evet. Doğru. Vatandaşlarımızı da bu noktada uyarıyoruz. Kesinlikle Kızılay'a yardımlarda bonkör olunuz. Şimdi biz tabii sizi takip ediyoruz. Gazeteciyiz. Yani işimiz bu. Mersin'de. Gerçekten de göreve geldikten sonra çok ummalı bir çalışma ortaya koydunuz. Hı hı. Yani kurumsal kimliğini ön plana getiren, gösteren bir Kızılay. Sadece siz değil tabii. Bütün ekiple beraber
0: çalışma arkadaşlarımız var, başkanlarımız
1: evet,
0: var.
1: Kılık kıyafetten işte oradaki objelere, taşlara kadar temizliğinden vatandaşa karşı tutum ve davranışa kadar çok ciddi bir iyileşmenin olduğunu gözlemledik. Yani biraz da burada şunu gördüm ben, sizin içinizde bir heyecan var gibi. Görev sorun bu. Şöyle bir kısaca neler yaptınız? Ramazan'da çok dikkat çekti. İftara yetişemeyen, değil mi? Sürücüler, kırmızı ışık, adamın artık şekeri düşmüş. Bir an önce yetişeyim diye inemez trafikte çünkü. Tak! Biri cama vuruyor. Açıyorsunuz Kızılay. Buyurun efendim. Size iftarlık.
0: Evet.
1: Atıştırmalık. Hı hı. İftarlık, atıştırmalık. Ve orucunu açma şansı oluyor. Ne kadar güzel. Çok beğendim.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Yani hiç böyle bir uygulama şimdiye kadar görmemiştim. Biraz isterseniz bunlardan söz edelim.
0: Tabii. Şöyle, tabii Ramazan ayında çok aktif çalıştık. Şimdi öncelikle hani heyecan mı var, ne var onu bir ifade etmek isterim. Bizler insanoğluyuz. Bu dünyada bizim gibi 8,5 milyar tane insan var. Ve gerçekten hani yok sayılabiliriz yani. Hani an meselesi. Yani şah damarımızdan daha yakın. O yüzden havada hoş bir seda bırakmak gerekiyor. Bu dünyada iyi olmak gerektiğine inanıyorum. Çünkü şöyle, kime sorsak ben iyiyim diyor. Ama dünyada kötülük var. Kötülük de insanın elinden oluyor. Dolayısıyla kötülüğün yok olması için, olmaması için iyiliğin çoğalması lazım.
1: Evet, tabii.
0: O yüzden bir kere hangi görevde olursak olalım, topluma faydalı olmak adına, toplumsal ibadetimizi gerçekleştirmek adına bu tür faaliyetler yapılması gerektiğine inanıyorum. Bununla ilgili de Kur'an'dan bir örnek vermek istiyorum. Rabbimiz de bu konuya değiniyor. Beled suresinde iki tane yoldan bahsediyor Rabbimiz. Birinin çok basit, kolay bir yol olduğunu, diğerinin zor bir yol olduğunu söylüyor ve ardından üç madde sıralıyor. O zor, engebeli, sarp, yokuşlu yolun ne olduğunu ifade eden üç madde sıralıyor. Bunlardan bir tanesi açlık gününde aç doyurmak. İkincisi köle azat etmek. Üçüncüsü yardıma, ihtiyaç sahibine yardım etmek. Yardıma, muhtaca ve ihtiyaç sahibine. Ve sonra da imanı emrettik diyor. İmanın şartlarını da zaten tüm toplum, kamuoyu biliyor. Dolayısıyla toplumsal ibadeti Rabbimiz de önceliyor. Toplumsal ibadet, yani etrafımıza oluşturabileceğimiz pozitif yaklaşım insanların ruh halini güvence altına alıyor. Dolayısıyla iyilik çoğalsın, kötülük kalmasın diyerek ve iyiliği de güven inşa eder diyerekten bu işlerle ilgili çabalamaya devam ediyoruz. O açıdan hani bütün Kızılaycı arkadaşlarımız, Allah razı olsun, sahada hem gönüllülerimiz var, ciddi bir gönüllü kitlemiz var, hem çalışanlarımız var, kan merkezi, toplum merkezi, şube personellerimiz, bunlar yakın zamanda Mersin'e stratejik stok merkezi açıldı. Kızılay'ın bir yatırımı oldu. Uluslararası yardım operasyonları için bir merkez açıldı. Oranın çalışanları, ondan sonra yönetim kurulu üyelerimiz, bunların hepsi bir araya geliyoruz. Bu niyetle, bu düşünceyle hareket ediyoruz. O zaman sinerji çoğalıyor. Şöyle diyelim, daha önceki dönemlerde de işte Ramazan aylarında etkinlikler olmuş ama iftarlar veren bir bağışçımız var. İşte Kızılay'la da organizasyon yapmaya razı.

0: aldılar. Yani böyle bir bağışçımız. Dediler ki ya işte sayıları şey yapalım. Yani hani yemekler ziyan olmasın. Yani isabetli tutturalım. Tabii sokak iftarları verdik, mahalle iftarları verdik. Hani bunu kestirmek çok zor. Yıllardır hani siyasi bir geçmişim var. Toplantı, organizasyon, programlama konularında tecrübelerim var. O yüzden hani zor olduğunu biliyoruz ama birazcık risk aldık. Dedik ki şöyle yapalım. Hemen bir baktık, bütün iftarlarımız dolu dolu geçti. Yani inşallah seneye daha çok yapmayı planlıyoruz. Bunun gibi 8 tane organizasyon yaptık. 8 ayrı başlık altında, evet. Ramazan ayında. Hı hı. Onlardan bir tanesi işte bu mahalle iftarları yaptık. Köy iftarı yaptık. Gönüllü iftarları yaptık. Anne eli iftarları yaptık. Yani Kızılaycı ablalarımız kendi evinde yemek pişirip ihtiyaç sahibinin evine misafir oldular. Buna benzer birçok iftarlar planladık. Kumanya dağıtımı yaptık, koli dağıtımı yaptık. Yaklaşık 9500 ailemize koli ulaştırdık tüm Mersin'de, Anamur'dan Çamlıyaylı'ya kadar. Bir ciddi Ramazan ayına yönelik planlamalar yapmıştık. O yüzden bayağı bir aktif bir şekilde elhamdülillah Ramazan ayını atlattık. Bunun haricinde bundan bir önceki süreçte de Kızılay haftamız vardı. Aslında bizim yani Mersin'de yaptığımız büyük organizasyon olarak önem verdiğimiz bir organizasyon. Bu Kızılay haftasını eski Tevfik Sırrı Gür Stadı'nın olduğu yerde millet bahçesi var. O millet bahçesinde Kızılay'ımızın Yenişehir Şube Başkanlığı ve Tevfik Sağlam Gönüllü Merkezi binamız var. Burada Millet Parkı'nın içerisinde bu binalarımızın etrafında bir mobil konteyner aşığımız var. Deprem zamanları ya da afet zamanlarında kullanabileceğimiz. Onları da aktif ederekten Kızılay'ın tanıtımını yaptık. 3 stand ayarladık. İkinci bölümde eğitimler verdik. 3. bölümde de çocukların eğlenmesine yönelik programlar yaptık. Yaklaşık 6500 ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuğumuza Kızılay haftası boyunca afet eğitimi, ilk yardım eğitimi gibi eğitimler verdik. Kızılay'ı tanıttık. Yani aktif bir haftaydı. Bunu inşallah gelecek sene de yine aktif bir şekilde devam ettireceğiz. Mersin'de bir gelenek haline getireceğiz. Hatta millet bahçesini de iyiliğin, huzurun yayıldığı, insanların güven hissettiği bir ortam haline getirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda bu tür organizasyonlarımızı çoğaltarak gitmeyi düşünüyoruz Kemal Bey. Bizim butik organizasyonumuz var. Yine Ramazan ayında da birçok bayramlık giydirme yaptırdık. Yine Kurban Bayramı'na da bu önümüzdeki hafta yapacağımız programlar var. Bununla ilgili Tarsus'ta bir butiğimiz var, Tarsus Üniversitesi'nde. İhtiyaç sahibi dezavantajlı öğrencilerimizin kullanılmamış, bağışçılarımız vasıtasıyla temin edilmiş butiklerimizden alışveriş, yani veriş yok tabi.
1: Alışveriş olarak yararlanabilecekler.
0: Aynen, yararlanabilecekler. Yine aynı butikten Mersin Üniversitesi'nde var şu anda. Ayrıca Türkiye'de büyük olan Mersin Üniversitesi'nde bir gönüllü merkezimiz var. Öğrencilerin ders çalışabileceği, etkinlik yapabileceği bir şöyle diyelim, yani bir kafeterya konseptinde bir gönüllü merkezimiz var. Orada çay kahveyi ikram ediyoruz öğrencilerimize. Bunun haricinde yine Millet Bahçesi'nde bir butik projemiz var, yapılmak üzere, bitmek üzere. Buna benzer birçok organizasyonlarımızı devam ettiriyoruz. Evet. Yani hepsini ya saymak...
1: Şimdi zor tabii hepsini. Zor olacak. Zamanımız da...
0: Yani aktivitelerimiz şöyle, hani son günlerde birazcık hani ön plana çıktı ama yani bunu daha çok yapmak istiyoruz. Evet. Neden? O biraz önce Beled suresinde bahsettiğimiz sinerjiyi çoğaltmamız gerekiyor. Şimdi...
2: Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtır.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı

0: Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Terlik çeşitleri 99 TL. İpek şampuan 480 ml çeşitleri 70 TL.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
7: Öncelikle tüm bizleri izleyen vatandaşlarımıza saygılarımı sunuyorum. Bizler Mersin'de sürekli bu koltuklarda oturmayı planlayan değil, bir süre bu işleri yapmak için iyiliği yaymak adına çabalayan insanlarız. Bu iyiliği çoğaltmak, insanların verdiği yardımları insanlara ulaştırmak bizlerin görevleri. Bu konuda üstümüze yüklediğiniz bütün görevlerin üstesinden gelebileceğimizi burada açıkça sizlere söyleyebilirim. Bu kurbanda da Kızılay'ı, Türk Kızılay'ı tercih etmeniz, kurban bağışlarınızı yapmanız bizleri mutlu edecektir. Çok teşekkür ediyorum.
8: Evet, gerçekten de Kızılay olmazsa olmazımız bir kurumumuz ve gelinen noktada halktan, vatandaştan gücünü alıyor. Bu çok önemli. Bizler destek verdikçe Kızılay güçleniyor. Olası büyük felaketlerde yandım anam dediğimizde Kızılay yanımızda hemen hazırda bekliyor. Ve tabii ki yardımlar, işte kurban değil mi? Kurbanlık 12 ay boyunca sevaba devam. Çok önemli bir uygulama. Bizler tabii ki Kızılay'ın güçlendirmesi noktasında duyarlılığımızı sürdüreceğiz. Evet, şimdi hava durumu, sonra da yine burada olacağım.

Mersin'den herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin'de ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve baktığımızda bugün çoğunlukla güneşli geçecek, hava 24 dereceyi gösteriyor. Termometreler gece ise açık geçecek. Yarına baktığımızda ise yarın güneşli bir gün bizleri bekliyor ve 24 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Mersin'in diğer ilçelerine bakıyoruz. Anamur'dayız. Anamur'a baktığımızda bugün hava kısmen güneşli olacak. 28 dereceyi gösteriyor termometreler. Geceye baktığımızda çoğunlukla açık olacak. Yarın ise güneşli bulutlu bir gün bizleri karşılayacak ve sıcaklık değerleri 28'e kadar yükseliyor. Aydıncık'tayız. Aydıncık'a baktığımızda kısmen hava güneşli, 26 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gece ise açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bulutlu bir gün bizleri karşılayacak ve 27 dereceyi gösteriyor termometreler. Şimdi de Mersin'in Bozyazı ilçesindeyiz. Bozyazı'ya baktığımızda bugün kısmen hava güneşli, 28 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece açık geçecek. Yarın ise güneşli bulutlu olacak ve 28 dereceye kadar çıkıyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Mut'tayız. Mut'a baktığımızda çoğunlukla hava güneşli olacak. 30 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gece ise açık geçecek. Yarına baktığımızda ise çoğunlukla bulutlu olacak ve 30 dereceyi gösteriyor termometreler. Şimdi de Mersin'in Günler ilçesindeyiz. Günlere baktığımızda kısmen hava güneşli, 24 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bulutlu bir gün olacak ve 25 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Mersin'in Silifke ilçesindeyiz. Silifke'ye baktığımızda kısmen hava güneşli, 26 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gece açık geçecek ve yarına baktığımızda çoğunlukla bulutlu olacak. Ardından güneş çıkacak ve 26 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Erdemli'deyiz. Erdemli'ye baktığımızda kısmen hava güneşli, 24 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gece ise çoğunlukla açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bulutlu bir gün bizleri karşılayacak ve 24 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Mersin'in Tarsus ilçesindeyiz. Tarsus'a baktığımızda çoğunlukla hava güneşli olacak, 24 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gece ise parçalı bulutlu olacak. Yarına baktığımızda ise güneşli bulutlu bir gün bizleri karşılayacak ve 24 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Mersin'in son ilçesi Çamlı Yayla'dayız. Çamlı Yayla'ya baktığımızda sağanak yağış olacak. Bugün 15 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece sağanak yağış devam edecek. Yarına baktığımızda ise sağanak yağış ardından güneş açacak ve 15 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Evet değerli izleyiciler, Mersin ve ilçelerindeki hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

Evet, Sun TV, Çel TV ve Sun Radyo ortak yayınında birlikte olduk. Haber merkezi yarın da yine dop dolu olacak ve gerçekleri, evet sadece gerçekleri paylaşmak üzere esen kalın.

0: reklam kazandırır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
6: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana takım 195 TL. Keten pantolon 199 TL.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzel.

0: Öğrende üreticilere sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt dağıtımı gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus kent içi trafiğinin yoğun aktığı Adana Bulvarı'nın Hürriyet Caddesi ile kesişme noktası olan ve araç geçişlerinde sıkıntı yaşanan kavşakta kapsamlı yenileme işlemi yaptı. Büyükşehir 82 evleriyle Fevzi Çakmak Mahallesi sınırını oluşturan ve çevresinde resmi kurumlar, alışveriş merkezi, çok sayıda konut ve iş yerinin bulunduğu kavşağa denk gelen alanda kaldırım düzenleme çalışması da yaptı. Sosyal belediyecilik vizyonu ile özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama daha etkin katılabilmesi önünü açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ÇİMSA işbirliğiyle her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenen akülü sandalye dağıtım töreninde ihtiyaç sahibi 60 vatandaşa akülü sandalyelerini teslim etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi Gazi Paşa Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek yol düzenleme çalışmaları kapsamında söz konusu güzergahı bu sabahtan itibaren trafiğe kapattı. Çalışma bitene kadar trafik akışı alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında tarihi Kilikya yolu yürüyüşü düzenlendi. Gençlik Şehri Mersin sloganıyla gerçekleştirilen program kapsamında düzenlenen yürüyüşte tarihi Kilikya yolunun Kanlı Divane, İlyas Sebaste ve Kız Kalesi parkuru yürüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği konserde Türk pop müziğin son dönemdeki dikkat çeken isimlerinden Mert Demir'i Mersinler buluşturuyor. 19 Mayıs Salı günü Özgecan Aslan Meydanı'nda gerçekleşecek konserin başlama saati 21. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçları 19 Mayıs Salı günü tüm hatlarda ücretsiz yolcu taşıyacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Dünya Çiftçiler Günü'nde Silifke'de üreticilerle bir araya gelerek Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganı ile düzenlenen Silifke Yeşil Ovacık İçme Suyu 1. Etap açılışı ve tarımsal destekler törenine katıldı.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre

0: Sina. Sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateşte polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç şehit oldu. Saldırgan yaralı ele geçirildi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi ekonomi, Orta Doğu'daki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci de masada olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirterek, Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, feshedilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni operasyonlar sürüyor. Operasyonda Boğaziçi Anonim Şirketi'nde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 57 kişi gözaltına alındı. Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporuna göre Rasim Ozan Kütahyalı'nın Batuhan Öğ'le 46,5 milyon lira şüpheli işlem hacmi bulunuyor. Trump tehditlere devam ederken İran'da halka silah eğitimi verildi. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik hızlı bir şekilde hareket etseler iyi olacak. Aksi halde onlardan geriye kalan hiçbir şey olmayacak dedi. İran'daysa camilerde ve meydanlarda halka silah eğitimi verildi. Muttatır'la otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada anne ile kızı hayatını kaybetti. Baba ise ağır yaralandı. Tır sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Mersin'de polis ekiplerince bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 kilo 384 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Anamur'da uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerden çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddelerle çeşitli malzemeler ele geçirildi. Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde çiftçilik yapan bazı kişilerden şiddet ve tehditle haraç almaya çalışan şebeke çökertildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 tüfek, bir miktar kenevirle tohumu ve 5400 adet boş makaron ele geçirildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde vatandaşların kötü koku ve haşere şikayetleri üzerine belediye ekipleri tarafından müdahale edilen çöp evden tonlarca katı atık çıkarıldı. Halk sağlığını tehdit eden evdeki atıklar iş makineleri yardımıyla tahliye edildi. Erdemli'de birçok ülkeden konukların da yer aldığı 33. Geleneksel Türkmen Şöleni'ne yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Kıl çadırların kurulduğu

0: Yayık ayranından sıkmaya kadar birçok yöresel lezzetin ikram edildiği şölen düzenlenen gösteri ve konserlerle coşkulu geçti. Mersinli sporculardan başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Tarsus Kızı Öğrenci Yurdu Masa Tenisi takımı Zonguldak'ta düzenlenen müsabakalarda Yurt Lig Türkiye Şampiyonası'nda 4. oldu. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları.

0: Mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık nokta.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra. Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
8: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
9: Özel Modern Tıp Merkezi, özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
15: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç, güvenin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Takvimler 18 Mayıs 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünyadan öne çıkan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve baktığımızda siyasetten güvenlik operasyonlarına, uluslararası krizlerden yerel olaylara kadar birçok başlık gündeme damga vurdu. Şöyle bültenimize bakacak olursak neler var? Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de gençlere hitap ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel Balıkesir'de düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu. Onları sizlere aktaracağız. Güvenlik alanında ise Adana ve Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonlarıyla Mersin'de narkotik baskınları öne çıktı. Ayrıca Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda iki polis memuru şehit oldu. Onları da aktaracağız. Dünya gündemine baktığımızda ise Moskova'ya yönelik drone saldırıları, tren kazası ve Berlin'deki gösterilere polis müdahalesi dikkat çekti. Bütün bunları birazdan sizlere aktaracağız ve başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de düzenlenen bir gençlik şöleninde on binlerce gence hitap etti. Erdoğan konuşmasında gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu vurgulayarak sizler bu milletin göz bebeğisiniz ifadelerini kullandı. Gençleri umutsuzluğa ve yönlendirmelere karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
1: Canlı, maşallah her yönüyle dolu dolu bir gençlik şöleninde sizlerle beraber olmanın memnuniyeti içindeyim. Öncelikle şölenimizin düzenlenmesinde emeği geçen AK Parti gençlik kollarımızı, Yusuf İbiş kardeşimi ve ekibini yürekten tebrik ediyorum. Kocaeli Spor'un evinde gerçekleştirdiğimiz bu güzel buluşmaya katkı veren tüm yol ve dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanından şölenimize renk katan gençlerimizle birlikte dost ve kardeş ülkelerimizin gençlik teşkilatlarından programımıza katılan tüm misafirlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sizlerin şahsında Türkiye'nin aydınlık yüzlerini, bu büyük milletin yüz akı, göz bebeği olan tüm gençlerini, Türkiye yüzyılının mimarları olacak genç yürekleri sevgiyle selamlıyorum. Aynı şekilde Avrupa'da, Amerika'da, Asya ve Afrika'da yeryüzünün dört bir ucunda bayrağımızı gururla dalgalandıran, başarılarıyla yurt dışındaki millet varlığımızın en parlak sembolü olan Türk diasporasının genç mensuplarına muhabbetlerimi gönderiyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızı nakış nakış işleyen, doğası, desteği, kalbi bizimle olan tüm genç kardeşlerime buradan selamlarımı iletiyorum. Şehirleri, ülkeleri, kıtaları aşan sevgi ve muhabbete, dostluk ve kardeşlikte sınır tanımayan, işte bugün burada olduğu gibi stadyumlardan taşan şu coşkunuz için, şu eşsiz birlik ve beraberlik tablosu için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Bu güzel atmosferde umudun, sevginin, aydınlığın, geleceğin sembolü olan siz gençlerimizle birlikte olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Bugün 81 ilimizin kalbi burada atıyor. Millet ve medeniyetimizin nabzı burada atıyor. hayalini kurduğumuz büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı işte burada atıyor. Tam 1000 yıldır ezanı, bayrağı, vatanı ve milleti için mübarek kanlarını toprağa akıtan şehitlerimizin istiklal ve istikbalimiz uğruna bedel ödeyen cesaret timsali gazilerimizin Alparslan'dan Kılıç Arslan'a, Fatih'ten Yavuz'a, Selahaddin Eyyubi'den

Abdülhamit Han'a, cümle ecdadımızın aziz ruhları, sizlerin dik duruşuyla, ümit saçan aydınlığıyla

0: sınırda Sındırgı'da Devlet Hastanesi 2018'de temeli atıldı. 1,5 yılda bitecek dediler. 7 yıl oldu. Hatırlıyorum, mecliste tartışmaları vardı. 500 günde bitireceğiz diyorlardı. Milletvekilimiz geçen gün hatırlattı. 2500 gün oldu. Sındırgı Devlet Hastanesi halen daha bitmedi. Balıkesir Havalimanı'nda durum aynı. Bina var, pist var ama uçuş yok. 92 tane çalışan var, uçuş yok. Biz madenciliğe, maden çıkarılmasına karşı değiliz. Ancak doğayı tanımayan, ağacı korumayan, katliam yapan, çevreyi kirleten vahşi madenciliğe de geçit vermeyiz. AK Parti döneminde 6.439 tane ÇED olumlu raporu verdiler. İvrindi ve Gökçeyazı'da köylüler topraklarını savunmak için çırpınıyorlar. Buradan açıkça söyleyelim. Kaz Dağları'nın altını üzerindeki zeytinidir. Kaz Dağları mücadelesinde, İvrindi'nin mücadelesinde, Gökçeyazı'nın mücadelesinde ve Balıkesir'in vahşi madenciliğe karşı onurlu mücadelesinde sonuna kadar sizlerle birlikteyiz. Buradan Balıkesirli zeytinyağı üreticilerinin bir feryadını dile getirmemi çok istediler. Balıkesir'de Türkiye'nin, dünyanın en iyi zeytinyağı yapılıyor. Maalesef Tunus'tan 4700 ton, 4.7 gross ton kötü zeytinyağı ithal ettiler. 200 liraya getiriyorlar. Buradaki zeytinyağının maliyeti 270 lira. Dünyanın en güzel zeytinyağını, dünyanın en kalitesiz zeytinyağıyla rekabet ettiriyorlar. Zeytin Birliği buna isyan ediyor. Biz de zeytin üreticilerimizin sonuna kadar yanındayız. Buradan zeytinle uğraşan Balıkesir'in güzel insanlarına sesleniyoruz. Dostunuzu, düşmanınızı tanıyın. Tunus'tan ucuz zeytinyağına ithalat izni verenler sizlerin dostunuz değildir. Şimdi 2018 yılından beri bitmek bilmeyen bir krizin içindeyiz. Çünkü bu kriz bir yıllık kriz değil, bir sistem krizidir. Bu kriz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin demokrasiyle geldiği ülkede yetkileri bir yerde toplama, tek kişide toplamasının yarattığı krizdir. Ve yeni düzenin adı AK Parti'nin kara düzenidir. Bu düzende köprüye geçiş garantisi vardır. Bu düzende havalimanına uçuş garantisi vardır. Bu düzende hastaneye hasta garantisi vardır. Bu düzende yandaşlara buldukları kredilerin ödenme garantisi vardır. Ama bu düzende vatandaşa geçim garantisi yoktur.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen 33. geleneksel çökmen şöleni coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Talat Göktepe Tabiat Parkı'nda yapılan etkinliğe yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Şölende Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan gelen kültür ekipleri sahne alırken mehteram gösterisi ve yörük kültürünü yansıtan etkinliklerde ilgi gördü.
2: Mersin'in Erdemli ilçesinde birçok ülkeden kültür ekiplerinin yer aldığı 33. geleneksel Türkmen şölenine yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Kıl çadırların kurulduğu, yayık ayranından sıkmaya kadar birçok yöresel ikramın yapıldığı yörük ve Türkmen hayatını anlatan şölen gösteri ve konserlerle coşkulu geçti. ...1978 yılında başlayan Türkmen Şöleni'nin 33.sü Erdemli Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda Mehteran takımının yürüyüşü ve gösterisiyle başladı. Erdemli Belediyesi'nin koordinesinde yapılan ve her yıl olduğu gibi bu senede yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı

Şölen'de Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan gelen kültür ekipleri sahne aldı. Şölen'de Türk dünyası gösterilerinin ardından sahne alan sanatçılar Azerin ve Sefa katılanları coşturdu. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Karay'la Azer'in Çırpınırdın Karadeniz türküsünü seslendirdi.

0: geçen sene tarihinin en kalabalık Türkmen şölenini yapmıştık. Bu sene görüyorum ki üzerine koyduk, geçen seneden daha kalabalığız. Tarihinin en kalabalık Türkmen şölenini 33.sine denk geldi, Mersin'in plakasına denk geldi. Herkese teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.
1: 50 bin kişinin eşliğinde bugün 33. Türkmen şölenimizi vatandaşlarımızla kutluyoruz. Yörüğün, Türkmen'in hayatını vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Kıl çadırlarımızda, yayık hayranlarımız, sıkmalarımız, Erdemli'mizin Erdemli markalı limonatalarımızda vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Vatandaşlarımız eğleniyor. Tabii onların bu şekilde eğlenmesi bizleri de mutlu ediyor. İnşallah her sene Türkmen şöleni üzerine koyarak devam edecek.
2: Şölene katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'sa konuşmasında şu konulara değindi.
3: Kültürümüzün mayasını yaşatıyor, birlik ve kardeşlik ruhumuzu daha da kuvvetlendiriyoruz. Hepinizin bildiği gibi Anadolu'nun kapılarını açan irade, coğrafyayı vatan yapan ruh, zor zamanlarda milletine siper olan iman, yörük Türkmen obalarında yükselmiştir. İşte bu nedenle biz Türkmen şölenlerimizi sadece eğlence programları olarak değil, milli hafızanın diri tutulduğu, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarıldığı önemli buluşmalar olarak değerlendiriyoruz.

0: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine ateş açılması sonucu iki polis memurumuz şehit oldu.
1: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale etmek üzere olay yerine giden polis ekiplerine şüpheli tarafından ateş açıldı. Çatışmada iki polis memuru şehit olurken teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren zanlı yaralı halde etkisiz hale getirildi. Olay Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. İş merkezinin ikinci katında silahlı kavga yaşandığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye hızla polis ekipleri sevk edildi. İhbarın yapıldığı adrese ulaşan sivil asayiş ekiplerine olay yerindeki şüpheli tarafından ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan iki polis memuru ağır yaralanarak şehit oldu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda takviye polis ve acil sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri şüpheli şahsa teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Şüphelinin bu çağrıya da ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle şüpheli şahıs etkisiz hale getirildi.

0: televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Adana merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda tutuklandı. Operasyonda toplam 135 şüpheli cezaevine gönderildi.
1: Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama operasyonunda aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında 14 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda toplam 161 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında örgüt lideri olduğu öne sürülen Selahattin A.U. da yer aldı. Emniyet işlemlerinin ardından 154 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından 10 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken 144 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme aralarında Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 kişinin tutuklanmasına, 18 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
0: Anamur'da yaşayan emekli imam Hasan Püryan, babasından kalan asırlık su değirmenini yeniden çalıştırarak geleneksel üretim kültürünü yaşatıyor. Tamamen su gücüyle çalışan tarihi değirmende mahalle sakinlerinin buğdayı doğal yöntemlerle una dönüştürebiliyor.

0: Mersin'de narkotik ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda 27 kilo 384 gram metamfetamin ele geçirildi. Akdeniz ilçesindeki depoda yapılan aramada uyuşturucu madde bulunduğu belirlenirken iki şüpheli ise gözaltına alındı.
1: Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Akdeniz ilçesinde içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu değerlendirilen bir depoya operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramalarda 27 kilo 384 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Depoyu kullandıkları belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
0: Mersin'den devam ediyoruz. Mut ilçesinde tır ile otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Mut Silifke Karayolu'nda gerçekleşen kazada anne Emine Korkmaz ve 22 yaşındaki kızı Sümeyye Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti.
1: Mersin'in Mut ilçesinde tırla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne ile kızı hayatını kaybetti, baba ise ağır yaralandı. Kaza Mut Silifke Karayolu'nda Karadiken Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Adem Korkmaz idaresindeki otomobil şeridinden çıkması sonucu karşıdan gelen yabancı plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Anne Emine ile 22 yaşındaki kızı Sümeyye Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde savcının incelemesinin ardından çıkarılan cenazeler cenaze aracıyla morga gönderildi. Tır sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Mersin'in Akdeniz ilçesinde vatandaş şikayetleri üzerine müdahale edilen bir çöp evden tonlarca atık çıkarıldı.
1: Mersin'in Akdeniz

0: İlçesinde vatandaşların kötü koku ve haşere şikayetleri üzerine belediye ekipleri tarafından müdahale edilen çöp evden tonlarca katı atık çıkarıldı. Akdeniz ilçesine bağlı Mahmudiye mahallesinde çevre sakinlerinin yoğun şikayetleri üzerine Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgede yapılan incelemelerde müstakil bir evin iç bölümleriyle avlusunun uzun süredir biriktirilen katı atıklarla tamamen dolduğu belirlendi. Evde biriken atıkların ağır kokuya neden olduğu, aynı zamanda haşere ve kemirgenlerin üreme alanına dönüştüğü tespit edildi. Belediye ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak temizlik çalışması başlattı. Daha sonra kepçe ve iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenen tonlarca çöp katı atık bertaraf merkezine taşındı.
1: Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçesinde çiftçilerden tehdit ve şiddetle haraç aldığı iddia edilen bir şebekeye operasyon düzenlendi ve bu operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
0: Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde çiftçilerden tehdit ve şiddet yoluyla haraç aldığı öne sürülen şebekeye operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmada şüphelilerin para vermeyen çiftçilere baskı yaptığı, bir kişiyi iple bağlayıp silahla tehdit ettiği iddia edildi. Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda tüfek, kenevir ve çok sayıda boş makaron ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgüt lideri olduğu öne sürülen H.Y. ile birlikte 5 kişi tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Ukrayna'nın gece boyunca Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresine düzenlediği yoğun drone saldırılarında 3 kişi yaşamını kaybetti ve 12 kişi yaralandı.
0: Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresine düzenlediği yoğun drone saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Rus yetkililer saldırılarda bazı evlerle altyapı noktalarının zarar gördüğünü açıkladı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin petrol rafinerisinin zarar görmediğini ancak 3 evde hasar oluştuğunu bildirdi. Moskova Bölge Valisi Andrei Vorobyov ise Kimki kentinde bir evin vurulduğunu, Pogorelki köyünde ise 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ülke genelinde Moskova dahil olmak üzere 556 drone'un düşürüldüğünü açıkladı. Saldırıların Rusya'nın Kiev'e düzenlediği ve 24 kişinin öldüğü saldırıların ardından geldiği belirtildi.
1: Tayland'da hemzemin geçitte meydana gelen kazada yük treninin yolcu otobüsüne çarpması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti.
0: Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hemzemin geçitte meydana gelen kazada yük treninin yolcu otobüsüne çarpması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı. Kaza Makkasan bölgesinde trafik nedeniyle raylar üzerinde kalan otobüse trenin çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle otobüs metrelerce sürüklenirken çevredeki bazı araçlar da kazaya karıştı. Kazada alev alan otobüse itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken bölgede inceleme başlatıldı. Yetkililer hayatını kaybedenlerin tamamının otobüs içinde bulunduğunu açıkladı.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
1: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
3: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Dünya Çiftçiler Günü'nde Silifke'de üreticilerle bir araya gelerek Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganıyla düzenlenen Silifke Yeşil Ovacık İçme Suyu 1. Etap açılışı ve tarımsal destekler törenine katıldı. Törende üreticilere sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt dağıtımı gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus kent içi trafiğinin yoğun aktığı Adana Bulvarı'nın Hürriyet Caddesi ile kesişme noktası olan ve araç geçişlerinde sıkıntı yaşanan kavşakta kapsamlı yenileme işlemi yaptı. Büyükşehir, 82 evler ile Fevzi Çakmak Mahallesi sınırını oluşturan ve çevresinde resmi kurumlar, alışveriş merkezi, çok sayıda konut ve iş yerinin bulunduğu kavşağa denk gelen alanda kaldırım düzenleme çalışması da yaptı. Sosyal belediyecilik vizyonu ile özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama daha etkin katılabilmelerinin önünü açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ÇİMSA işbirliği ile her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenen akülü sandalye dağıtım töreninde ihtiyaç sahibi 60 vatandaşa akülü sandalyelerini teslim etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi Gazi Paşa Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek yol düzenleme çalışmaları kapsamında söz konusu güzergahı bu sabahtan itibaren trafiğe kapattı. Çalışma bitene kadar trafik akışı alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında tarihi Kilikya yolu yürüyüşü düzenlendi. Gençlik Şehri Mersin sloganıyla gerçekleştirilen program kapsamında düzenlenen yürüyüşte tarihi Kilikya yolunun Kanlı Divane, İlyas Sebaste ve Kız Kalesi parkuru yürüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği konserde Türk pop müziğin son dönemdeki dikkat çeken isimlerinden Mert Demir'i Mersin'le buluşturuyor. 19 Mayıs Salı günü Özgecan Aslan Meydanı'nda gerçekleşecek konserin başlama saati 21. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçları 19 Mayıs Salı günü tüm hatlarda ücretsiz yolcu taşıyacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belteğri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: bitkinin satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
1: Türkiye Vestelleniyor.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtım.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana Body 79 TL. Bayan Atlet 50 TL. Bayan Bato 50 TL.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca Vilayet yolu Mersin.
4: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan. Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden ve çıkan çatışmada yaralanan ve şehit düşen polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç için tören düzenlendi. Düzenlenen törenle şehitler son yolculuklarına uğurlandı. İsrail, Gazze'ye yönelik ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosuna Akdeniz'deki uluslararası sularda müdahale başlattı. Kriz masası bazı teknelere İsrail askerlerinin çıktığını ve 23 tekneyle irtibatın kesildiğini duyururken çok sayıda aktivistin hukuk dışı şekilde alıkonulduğu bildirildi. Alıkonulanlar arasında 11 Türk vatandaşının olduğu öğrenildi. TÜİK 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre gerçek işsizlik oranı %30,4'e yükselirken istihdam edilenlerin sayısı 301 bin kişi azaldı. Yasa dışı bahis konusunda bir operasyon daha yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya dahil 20 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 183 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de 7 milyar lira işlem hacmi olan yasa dışı bahis örgütü çökertildi. 50 gözaltı var açıklamasında bulundu. Mersin'de Engelliler Haftası kapsamında empati parkuru kuruldu. Vatandaşlar görme ve yürüme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları deneyimleyerek farkındalık kazandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi akıl ve zeka oyunları şenliği düzenledi. Şenlikte çocuklar hem kendi ürettikleri oyunlarla eğlendi hem de analitik düşünme, problem çözme ve hızlı karar verme becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kent genelinde toplu taşıma hizmetlerinde düzenlemeye gitti. Bu kapsamda belediyeye ait otobüslerin tüm gün boyunca ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu. Mersin Ticaret Borsası Mersin tarımına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada son 20 yılda Mersin'de tarım alanlarının %18 küçülerek 3,26 milyon dekara gerilediği ifade edildi. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde özellikle ürünlerin fiyat etiketleri kontrol edilirken

etiketsiz ürün bulunduran tezgah sahipleri mevzuata uygun hareket etmeleri konusunda uyarıldı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği'nin haftalık güncellenen klasman listesinde 6 basamak yukarı çıktı. Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59. luğa yükseldi. Haber.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. 1-5 yaş kız çocuk elbise 200 TL, çocuk atlet 50 TL.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok.

0: Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Tarımsal Destekler Töreni'ne katıldı. Törende üreticilere sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt dağıtımı gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus kent içi trafiğinin yoğun aktığı Adana Bulvarı'nın Hürriyet Caddesi ile kesişme noktası olan ve araç geçişlerinde sıkıntı yaşanan kavşakta kapsamlı yenileme işlemi yaptı. Büyükşehir 82 evleriyle Fevzi Çakmak Mahallesi sınırını oluşturan ve çevresinde resmi kurumlar, alışveriş merkezi, çok sayıda konut ve iş yerinin bulunduğu kavşağa denk gelen alanda kaldırım düzenleme çalışması da yaptı. Sosyal belediyecilik vizyonu ile özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama daha etkin katılabilmelerinin önünü açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ÇİMSA işbirliğiyle her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenen akülü sandalye dağıtım töreninde ihtiyaç sahibi 60 vatandaşa akülü sandalyelerini teslim etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi Gazi Paşa Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek yol düzenleme çalışmaları kapsamında söz konusu güzergahı bu sabahtan itibaren trafiğe kapattı. Çalışma bitene kadar trafik akışı alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında tarihi Kilikya yolu yürüyüşü düzenlendi. Gençlik Şehri Mersin sloganıyla gerçekleştirilen program kapsamında düzenlenen yürüyüşte tarihi Kilikya yolunun Kanlı Divane, İlyas Sebaste ve Kız Kalesi parkuru yürüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği konserde Türk pop müziğin son dönemdeki dikkat çeken isimlerinden Mert Demir'i Mersinler buluşturuyor. 19 Mayıs Salı günü Özgecan Aslan Meydanı'nda gerçekleşecek konserin başlama saati 21. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçları 19 Mayıs Salı günü tüm hatlarda ücretsiz yolcu taşıyacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar.

0: Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38. Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
0: Melpa Arçelik Mezitli.

Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini ellemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve

0: Mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık nokta.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77

0: 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden ve çıkan çatışmada yaralanan ve şehit düşen polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç için tören düzenlendi. Düzenlenen törenle şehitler son yolculuklarına uğurlandı. İsrail, Gazze'ye yönelik ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosuna Akdeniz'deki uluslararası sularda müdahale başlattı. Kriz masası bazı teknelere İsrail askerlerinin çıktığını ve 23 tekneyle irtibatın kesildiğini duyururken çok sayıda aktivistin hukuk dışı şekilde alıkonulduğu bildirildi. Alıkonulanlar arasında 11 Türk vatandaşının olduğu öğrenildi. TÜİK 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre gerçek işsizlik oranı %30,4'e yükselirken istihdam edilenlerin sayısı 301 bin kişi azaldı. Yasa dışı bahis konusunda bir operasyon daha yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya dahil 20 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 183 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de 7 milyar lira işlem hacmi olan yasa dışı bahis örgütü çökertildi. 50 gözaltı var açıklamasında bulundu. Mersin'de Engelliler Haftası kapsamında empati parkuru kuruldu. Vatandaşlar görme ve yürüme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları deneyimleyerek farkındalık kazandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi akıl ve zeka oyunları şenliği düzenledi. Şenlikte çocuklar hem kendi ürettikleri oyunlarla eğlendi hem de analitik düşünme, problem çözme ve hızlı karar verme becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kent genelinde toplu taşıma hizmetlerinde düzenlemeye gitti. Bu kapsamda belediyeye ait otobüslerin tüm gün boyunca ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu. Mersin Ticaret Borsası Mersin tarımına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada son 20 yılda Mersin'de tarım alanlarının %18 küçülerek 3,26 milyon dekara gerilediği ifade edildi. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde özellikle ürünlerin fiyat etiketleri kontrol edilirken etiketsiz ürün bulunduran tezgah sahipleri mevzuata uygun hareket etmeleri konusunda uyarıldı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği'nin haftalık güncellenen klasman listesinde 6 basamak yukarı çıktı. Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59. luğa yükseldi.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54 235 61 54.

0: yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. Polo Life koltuk örtüsü 199 TL. Nivea Bay Bayan Deo 140 TL.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç, tazeliğin yönü belli.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Şamiloğlu'nun sunumuyla İçer Gündemi başlıyor.
1: Efendim merhaba, iyi akşamlar. Gündemde öne çıkan konulara değineceğiz. Neler yaşandı Mersin'de, onlara bakalım. Hafta sonu Mersin'in Erdem ilçesinde Yörük Şöleni vardı. Yörük Şöleni 33. kez düzenlendi ve Türkiye'nin kendi alanında en uzun soluklu şölenine 50 binden fazla vatandaş katıldı.
2: Mersin'in Erdemli ilçesinde birçok ülkeden kültür ekiplerinin yer aldığı 33. geleneksel Türkmen şölenine yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Kıl çadırların kurulduğu, yayık ayranından sıkmaya kadar birçok yöresel ikramın yapıldığı Yörük ve Türkmen hayatını anlatan şölen gösteri ve konserlerle coşkulu geçti. ...1978 yılında başlayan Türkmen Şöleni'nin 33.sü Erdemli Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda Mehteran takımının yürüyüşü ve gösterisiyle başladı. Erdemli Belediyesi'nin koordinesinde yapılan ve her yıl olduğu gibi bu senede yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı şölende Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan gelen kültür ekipleri sahne aldı. Şölende Türk dünyası gösterilerinin ardından sahne alan sanatçılar Azerin ve Sefok katılanları coşturdu. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Karayla Azerin Çırpınırdın Karadeniz türküsünü seslendirdi.

0: geçen sene tarihinin en kalabalık Türkmen şölenini yapmıştık. Bu sene görüyorum ki üzerine koyduk. Geçen seneden daha kalabalığız. Tarihinin en kalabalık Türkmen şölenini 33.sine denk geldi. Mersin'in plakasına denk geldi. Herkese teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.
1: 50 bin kişinin eşliğinde bugün 33. Türkmen şölenimizi vatandaşlarımızla kutluyoruz. Yörüğün, Türkmen'in hayatını vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Kıl çadırlarımızda, yayık hayranlarımız, sıkmalarımız, Erdemli'mizin Erdemli markalı limonatalarımızda vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Vatandaşlarımız eğleniyor. Tabii onların bu şekilde eğlenmesi bizleri de mutlu ediyor. İnşallah her sene Türkmen şöleni üzerine koyarak devam edecek.
2: Şölene katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'sa konuşmasında şu konulara değindi.
3: Kültürümüzün mayasını yaşatıyor, birlik ve kardeşlik ruhumuzu daha da kuvvetlendiriyoruz. Hepinizin bildiği gibi Anadolu'nun kapılarını açan irade, coğrafyayı vatan yapan ruh, zor zamanlarda milletine siper olan iman, yörük Türkmen ovalarında yükselmiştir. İşte bu nedenle

0: Biz Türkmen şölenlerimizi sadece eğlence programları olarak değil, milli hafızanın diri tutulduğu, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarıldığı önemli buluşmalar olarak değerlendiriyoruz.
1: Günümüzde doğal gıdalar ama hakikaten gerçek anlamda doğal olan, hiçbir katkı maddesi içerisinde olmayan, GDO'lu tohumlardan üretilmeyen, insan sağlığına tam anlamıyla yararlı gıdalar önemli. Ve herkes bunları tüketmeye çalışıyor ama tabii ki gerçek anlamda doğal gıdalar ne yazık ki günümüzde oldukça pahalı. Tabii piyasada satılan birçok üründe de doğal ibaresi yer alıyor, katkısız ibaresi yer alıyor ama gerçekte öyle değil. Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı bu yönde bir çalışma başlattılar ve bazı yönetmelik değişikliklerine gittiler. Artık hemen hemen bütün ürünlerde içerisinde ne varsa vatandaşın rahatlıkla okuyabileceği bir şekilde bir noktada yer alıyor. Katkılıysa katkılı, katkısızsa neden ve nasıl katkısız onu belirtmesi gerekiyor. Biraz daha tabii ki gıda ürünlerinde ilgili kişiler daha hassas davranarak vatandaşın daha sağlıklı bir şeyler tüketmesini sağladılar ve sağlamaya da devam edecekler. Şimdi Anamur'a uzanalım. Anamur'da da bir değirmen hala çalışıyor, zamana meydan okuyarak. Eski bir değirmen, tarihi bir değirmen, doğal un üretiyor. Hala o değirmenci özveriyle çarkını çeviriyor.
2: Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan emekli din görevlisi Hasan Püryan, babasından miras kalan asırlık su değirmenini ayakta tutarak geçmişin üretim kültürünü yaşatıyor. Uzun yıllar imam olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Püryan, çocukluğunun geçtiği Güngören mahallesindeki tarihi değirmeni onararak yeniden çalışır hale getirdi. Tamamen doğal su gücüyle çalışan değirmende mahalle sakinlerinin buğdayı geleneksel yöntemlerle una dönüştürülüyor. Babasının bu değirmeni yaşat vasiyetini yerine getirdiğini belirten Püryan, tarihi yapıyı satmayı ya da elektrikli sisteme çevirmeyi hiç düşünmediğini söyledi.
3: Yaklaşık 20 yıl Güngören köyünde hem görev yaptık hem babama yardımcı oldum. Kısaca çocukluğumdan beri değirmenin yapımında, tamirinde, işletilmesinde, arızasında, tamir edilmesinde bir fiil gördüm, ustalığını öğrendim. Halen de ata mesleği olduğu için bu mesleği devam ettiriyorum. Gücüm yettiği kadar devam ettireceğim.
2: Teknolojinin gelişmesiyle yok olmaya yüz tutan su değirmenlerinden biri olan yapı bugün taş duvarları, ahşap düzenekleri ve su kanallarıyla geçmişin izlerini taşımaya devam ediyor.
3: Anamur'dan geliyor, Gazipaşa'dan geliyor, komşu köyler Fükür, Karakise, Para, Lale, Gazipaşa'nın köylerinden, Anamur'un merkezi köylerinden gelip işte çok az da olsa ata kültürü, bu bir kültürdür, değirmencilik bir kültürdür, biz bırakamıyoruz. Az da olsa devam ediyoruz, çalıştırmaya devam ediyoruz.
2: Özellikle doğal yöntemlerle üretilen una ilginin yeniden arttığını söyleyen Püryan, bu kültür kaybolmamalı, çark dönmeye devam edecek dedi.
1: Doğal ürünler kadar tükettiğimiz ürünlerin de özellikle sebzenin, meyvenin fiyatı da önemli. Ve alırken de kandırılmamak da önemli. İşte bu amaçla Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri zaman zaman pazar yerlerinde denetim yapıyor. Fiyat denetimi, etiket denetimi ve terazi denetimi.
4: Hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar. Nasılsın abi? Etiketlerimiz var. Teşekkür ediyoruz.
2: Mersin'de Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında denetimlerini sıklaştırdı.
4: Doğru dönük. Bir de teraziyi kontrol edin arkadaşlar.
5: Anlaşıldı.
4: Kontrol etmiş miyiz? Bir dakika. Teraziye bakalım bir.
5: 2016 üretimi şeyi var müdürüm, muayenesi.

0: Tanesi var, tamam. Teşekkür ediyoruz, kolay gelsin. Teşekkür ederiz, etiketleri koymuşsun. Eyvallah, eyvallah. Sağ ol, Allah razı olsun.
1: Vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde ürün etiketleri, fiyat bilgileriyle ölçü ve tartı uygulamaları denetlendi. Denetimlerde etiketsiz ürün bulunduran tezgah sahipleri uyarılırken ekipler pazar girişlerine kurulan seyyar tartı

0: Efendim yarın 19 Mayıs. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı tüm yurtta olduğu gibi Mersin'de de gururla, heyecanla, coşkuyla kutlanacak çeşitli törenlerle. Ki törenler aslında başladı. Geride bıraktığımız hafta içerisinde Mersin İl Spor Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu bir etkinlikle Cumhuriyet Meydanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sporcuları Atatürk Anıtı'na çelenk sundular. Saygı duruşunda bulundular. İstiklal Marşımız okundu ve o sporcular eğitim gördükleri spor dallarında birer gösteri gerçekleştirdiler. Aynı zamanda tabii ilçelerde de, ilçe, merkez ilçelerde ve uzak ilçelerde de kaymakamlıkların, İl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüklerinin, Milli Eğitim Müdürlüklerinin, okulların, belediyelerin çeşitli etkinlikleri hafta içerisinde başladı ve bu etkinlikler de devam ediyor ve devam da edecek. Şimdi tabii yarın 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayacağız. Nerede olacak kutlama törenleri, ona bir değinelim. Ki hafta sonunda da yine Mersin İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu gençlik şöleni gerçekleştirildi Mersin'de cumartesi günü. Tabii yarın nerede olacak tören? Cumhuriyet Meydanı'nda tören gerçekleştirilecek değerli seyirciler. Ve tören saat 8.45'te başlayacak Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle. Sonrasında ana kutlamalar saat 9'da başlayacak ve açılış konuşmaları gerçekleştirilecek. Sonrasında öğrencilerin şiirleri okunacak, halk oyunları gösterisi gerçekleştirilecek ve sportif etkinlikler yapılacak yarın Cumhuriyet Meydanı'nda saat 8.45'ten itibaren. Sonrasında da gençlik yürüyüşü gerçekleştirilecek akşam saatlerinde saat 19'da özel olarak seçilmiş bir saat. Ve gençlik yürüyüşü 19.19'da başlayacak ve Mersin'de Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Kültür Parkı içerisindeki Mersin İdman Yurdu Meydanı'ndan başlayacak yürüyüş ve Supi Öner Öğretmen Evi'ne kadar devam edecek ki Mersin Valiliği de bütün vatandaşları ellerinde bayraklarla bu yürüyüşe davet ettiler. Lütfen katılalım. Onun öncesinde de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenlere de lütfen izleyici olarak çocuklarımızı getirelim. Yaşlı insanlarımızı getirelim. Katılalım bayramı. Atatürk'ü sevgiyle, coşkuyla, hürmetle analım efendim bir kez daha. Şimdi tabii az önce söylediğim gibi ilçelerde de etkinlikler devam ediyor, başladı. Toroslar ilçesinde 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Yüzlerce vatandaş Belediye Başkan Abdurrahman Yıldız'la birlikte bu yürüyüşe katıldı.
1: Mersin'de Toroslar Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında doğa yürüyüşü düzenledi. Sinop mevkiinden başlayıp tarihi Gözne Kalesi'nde sona eren etkinliğe yüzlerce vatandaş katıldı. Sabahın erken saatlerinde ücretsiz servislerle alana taşınan katılımcılar yaklaşık 4 kilometrelik parkurda Torosların doğal güzellikleri eşliğinde yürüyüş yaptı. Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Yürüyüş sonunda Gözne Kalesi'nde katılımcılara sıkma, ayran ve çay ikram edilirken davul zurna eşliğinde karşılanan vatandaşlar marşlar söyledi, halay çekti.

0: kale önünde açılan dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri ise 19 Mayıs coşkusunu zirveye taşıdı. Etkinliğe katılan Abdurrahman Yıldız, Torosların tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla yıl boyunca farklı bölgelerde toplam 6 doğa yürüyüşü düzenleyeceklerini açıkladı.
1: İçinde bulunduğumuz alan tarihi Gözne Kalesi. Burası 300 yıla yakın bir tarihe sahip bir alan. Toroslarımızın muhtelif alanlarında bu tarz güzel yerlerimiz var. Hem tarihi güzellikleri olan hem doğal güzellikleri olan bir ilçe Toroslar, biliyorsunuz. Dolayısıyla biz bu güzelliklerin açığa çıkartılması ve halkımıza tanıtılması için, hem de onlarla güzel, mutlu bir gün, eğlenceli bir gün geçirmek için bu yıl 6 kez...

0: yürüyüşleri tekrarlayacağız. İlkini Gözde'de başlattık. Aynı zamanda bu yürüyüşümüzün bir mottosu da Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bir bayram. 19 Mayıs bu memleket için çok önemli bir gün. Çünkü bu memleketin tapusunun yeniden alınmaya başlandığının ilk günü. Yani tapusunun geri alınmasına irade gösterildiğinin ilk günü. Dolayısıyla insanlarımız buna çok önem veriyorlar. Dolayısıyla Atatürk bunu çok önemsediği bir gündü ve onun için gençlere bunu bayram olarak ilan etti. Biz de bugünün anısına, bugün Gözde'mizde yürüdük. Bundan sonra Toroslarımızın muhtelif mahallelerinde bu tarz güzel etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Yürüyüşler yapmaya devam edeceğiz. Ben bu gün yürüyüşümüze katılan bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yürüyüşlere katılacak hemşerilerimiz için de onları şimdiden davet ediyorum. Sağ olsunlar.
1: Tekirdağ'da üzücü bir olay yaşandı. Bireysel silahlanma çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Emniyet, jandarma operasyonlar düzenliyor. Silah kaçakçılarına baskınlar yapıyor, yüzlerce silah ele geçiriliyor. Rutin kontrollerde insanların üzerinde, aracında, evinde silahlar ele geçiriliyor. Topla topla bitmiyor. Bireysel silahlanmada artık insanlar en küçük tartışmada bile bir erkeklik gösterisi ya da bir güç gösterisi olarak silaha hemen davranıyor. Bunun sonucunda da tabii üzücü olaylar yaşanıyor. Tekirdağ'da, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga var ihbarına giden iki polis. O kavgada silah kullanan kişiyle çatışmaya girdi. İki polis şehit oldu.
2: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale etmek üzere olay yerine giden polis ekiplerine şüpheli tarafından ateş açıldı. Çatışmada iki polis memuru şehit olurken teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren zanlı yaralı halde etkisiz hale getirildi. Olay Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. İş merkezinin ikinci katında silahlı kavga yaşandığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye hızla polis ekipleri sevk edildi. İhbarın yapıldığı adrese ulaşan sivil asayiş ekiplerine olay yerindeki şüpheli tarafından ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan iki polis memuru ağır yaralanarak şehit oldu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda takviye polis ve acil sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri şüpheli şahsa teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Şüphelinin bu çağrıya da ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle şüpheli şahıs etkisiz hale getirildi.
1: Ne kötü bir olay ki o iki şehit polisimiz bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Polisler iki polisi şehit eden kişiyi yakalıyorlar. Bir de onu çevredeki vatandaşlardan koruyorlar. Çünkü linç edilmek isteniyor. Ama burada linç edilme düşüncesi içerisinde olan kişiler önce bir sormalı kendisine. Silah alması istenirse alır mı silahı? Yani silaha herkes merak salmış durumda. Bıçağa, ateşli silahlara herkes merak salmış durumda. O kişiyi linç etmeye çalışan kişi

0: Kişilerde belki arama yapılsa birçoğunun üzerinde de belki bıçak ve tabanca çıkacaktır. Çok vahim. Oysa olması gereken bir ülkede vatanı savunanlarda, askerde, güvenliği sağlayanlarda, polislerde ve önemli görevlerde bulunup da hayati tehlikesi olan kişiler silah kullanabilir. Böyle bir zamanlar böyleydi bu ülke ama sonra bu hale geldi. Şimdi diğer üzücü bir olaya, daha doğrusu bir olaya geçeceğiz ama üzücü bir durum ortaya çıkmadı. Yine eline silahı alan bir kişi, Hatay'da aralarında anlaşmazlık olan bir kişinin işlettiği döviz bürosunu bastı, rastgele ateş açtı, kurşunlar şükür kimseye isabet etmedi ama iş yeri sahibi tarafından silahlı saldırgan etkisiz hale getirildi, polis gözaltına aldı. İşin ilginç yanı, o kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde husumetlisine ait döviz bürosunu silahla basan saldırgan iş yerine kurşun yağdırdı. Saldırganın iş yeri sahibini hedef almaya çalıştığı sırada döviz bürosu sahibiyle içeride bulunan bir müşteri müdahale ederek şahsı etkisiz hale getirdi. Olayda iş yerine 3 kurşun isabet ederken saldırıda yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri saldırganı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Türkiye genelinde geniş çaplı rüşvet, kara para aklama, sanal kumar, bahis operasyonu düzenlendi. Bu operasyonlar kapsamında gözaltına alınan televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'da bulunuyordu. Kütahyalı ile birlikte çok sayıda kişi soruşturma çerçevesinde tutuklandı.
1: Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama operasyonunda aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında 14 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda toplam 161 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında örgüt lideri olduğu öne sürülen Selahattin A.U. da yer aldı. Emniyet işlemlerinin ardından 154 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından 10 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken 144 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme aralarında Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 kişinin tutuklanmasına, 18 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
0: Efendim, hasat başladı. Birçok üründe Mersin ili genelinde hasat başladı, devam ediyor. Hasat devam ederken GDO'lu delikanlılar da ortaya çıkmaya başladı. Yani sahte delikanlılar da ortaya çıkmaya başladı. Çiftçi hasadını yapıyor ya, biraz para kazanmaya başladı ya. İşte Anamur'da, Bozyazı'da, o çevrede çiftçileri tehdit ederek, onlara zor kullanarak haraca bağlamak isteyen çetenin varlığını gören emniyet birimleri ve jandarma hemen operasyon düzenledi ve yakaladı.
1: Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde çiftçilerden tehdit ve şiddet yoluyla haraç aldığı öne sürülen şebekeye operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmada şüphelilerin para vermeyen çiftçilere baskı yaptığı, bir kişiyi iple bağlayıp silahla tehdit ettiği iddia edildi. Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda tüfek, kenevir ve çok sayıda boş makaron ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgüt lideri olduğu öne sürülen HY ile birlikte 5 kişi tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Mersin'de emniyet birimleri teknik ve fiziki takibin ardından bir depoya, Akdeniz ilçesinde bir depoya baskın yaptı ve o depoyu kullanan

0: kişileri gözaltına almakla birlikte depoda yapılan incelemede 27 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
1: Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Akdeniz ilçesinde içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu değerlendirilen bir depoya operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramalarda 27 kilo 384 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Depoyu kullandıkları belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
0: Mersin'in Mut ilçesinde bir otomobil yoldan şeridinden çıktı. Karşı yönden gelen tırla çarpıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
1: Mersin'in Mut ilçesinde tırla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne ile kızı hayatını kaybetti, baba ise ağır yaralandı. Kaza Mut-Silifke karayolunda Karadiken mahallesi sınırlarında meydana geldi. Adem Korkmaz idaresindeki otomobil şeridinden çıkması sonucu karşıdan gelen yabancı plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Anne Emine ile 22 yaşındaki kızı Sümeyye Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti.
2: Ali Gürkan Şamiloğlu ile İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı

0: Avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
4: Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Ukrayna 500'den fazla drone'la Rusya'ya saldırdı.
5: Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresine düzenlediği yoğun drone saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Rus yetkililer saldırılarda bazı evlerle altyapı noktalarının zarar gördüğünü açıkladı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin petrol rafinerisinin zarar görmediğini ancak 3 evde hasar oluştuğunu bildirdi. Moskova Bölge Valisi Andrei Vorobyov ise Kimki kentinde bir evin vurulduğunu, Pogorelki köyünde ise iki kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ülke genelinde Moskova dahil olmak üzere 556 drone'un düşürüldüğünü açıkladı. Saldırıların Rusya'nın Kiev'e düzenlediği ve 24 kişinin öldüğü saldırıların ardından geldiği belirtildi.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nde iki savaş uçağı eğitim uçuşu ve gösteri uçuşu sırasında çarpıştılar. 4 pilot kurtuldu.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nin Idaho eyaletindeki Mountain Home hava üssünde gerçekleştirilen bir hava gösterisi sırasında ABD donanmasına ait iki savaş uçağı çarpıştı. Paniğin yaşandığı kazada uçaklarda bulunan 4 pilotun da fırlatma koltuklarını kullanarak kurtulduğu bildirildi.
4: Tayland'da hemzemin geçitte facia yaşandı. Tren bir otobüse ve otobüsün etrafındaki insanlar ve araçlara çarptı. 8 kişi hayatını kaybetti.
5: Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hemzemin geçitte meydana gelen kazada yük treninin yolcu otobüsüne çarpması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı. Kaza Makkasan bölgesinde trafik nedeniyle raylar üzerinde kalan otobüse trenin çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle otobüs metrelerce sürüklenirken çevredeki bazı araçlar da kazaya karıştı. Kazada alev alan otobüse itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken bölgede inceleme başlatıldı. Yetkililer hayatını kaybedenlerin tamamının otobüs içinde bulunduğunu açıkladı.
4: Suudi Arabistan polisi özellikle Mekke ve Mekke'nin etrafında denetimler yapmaya başladı. Çünkü bu yıl çok sayıda kaçak giriş yapan hacı adayının olduğu belirlendi. Denetim Mekke ve etrafında devam ediyor.
5: Suudi Arabistan'da güvenlik güçleri hac vizesi olmayan kişilerin Mekke'de bulunmaması için sıkı denetim yürütüyor. Yetkililer hac sürecine ilişkin hizmetleri dijital ortama taşırken kaçak girişleri önlemek amacıyla oteller ve kullanılmayan binalarda ani kontroller gerçekleştiriliyor. Polis ekipleri özellikle Mina ve Arafat yoluna yakın bölgelerdeki otelleri tek tek denetleyerek hac vizesi olmadan şehirde kalan kişileri tespit etmeye çalışıyor. Bu yıl umre vizeleri Zilkade ayının 15'ine kadar verilirken sonrasında Mekke'ye yalnızca hac vizesi olanların girişine izin veriliyor.

0: Ayrıca şehre giriş yapan hac kafileleri de otellere yerleşirken tek tek kontrol ediliyor.
1: Sosyal medyada gözümüze takılanlar neler? Bakalım. Giresun'da bir araç yüzlerce metrelik yamaçtan takla atarak yuvarlandı.
2: Ya Allah!
3: Sizin tamam ya Allah Allah!
4: Başarılı adam kaldı herhalde.
2: Ya Allah!
1: Hatay'da 177 kilometre hız yapan motosiklet sürücüsüne 55 bin TL ceza kesildi. Kocaeli'de köprüden sarkan reklam afişinin çarptığı motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Bursa'da bir tamirci seyir halindeki kamyonetin kaputunu açarak arızayı tespit etmeye çalıştı. Mersin'de bir pilot uçağıyla gökyüzünde izlediği rotayla İrem ismini yazdı.

Bir tavşan seyir halindeki scooter sürücüsünü yere düşürdü. Bir kedi ile bir market sahibi arasında sıcak anlara sahne olan dostluk.

timsah bakıcısını bir darbeyle yere serdi. Maraş dondurmacısının klasik şakalarını yapmasını beklerken hayal kırıklığı yaşadı. Mecburiyet her soruna bir çözüm buldurur. Almanya'da bir sığınmacı bir kadına bıçakla saldırdıktan sonra polis gelince 17. kattan düşerek hayatını kaybetti.

0: Efendim mutlu bir akşam diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere.
1: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.
2: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Dünya Çiftçiler Günü'nde Silifke'de üreticilerle bir araya gelerek Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganıyla düzenlenen Silifke Yeşil Ovacık İçme Suyu 1. Etap açılışı ve tarımsal destekler törenine katıldı. Törende üreticilere sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt dağıtımı gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus kent içi trafiğinin yoğun aktığı Adana Bulvarı'nın Hürriyet Caddesi ile kesişme noktası olan ve araç geçişlerinde sıkıntı yaşanan kavşakta kapsamlı yenileme işlemi yaptı. Büyükşehir 82 evleriyle Fevzi Çakmak Mahallesi sınırını oluşturan ve çevresinde resmi kurumlar, alışveriş merkezi, çok sayıda konut ve iş yerinin bulunduğu kavşağa denk gelen alanda kaldırım düzenleme çalışması da yaptı. Sosyal belediyecilik vizyonu ile özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama daha etkin katılabilmelerinin önünü açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ÇİMSA işbirliğiyle her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenen akülü sandalye dağıtım töreninde ihtiyaç sahibi 60 vatandaşa akülü sandalyelerini teslim etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi Gazi Paşa Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek yol düzenleme çalışmaları kapsamında söz konusu güzergahı bu sabahtan itibaren trafiğe kapattı. Çalışma bitene kadar trafik akışı alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında tarihi Kilikya yolu yürüyüşü düzenlendi. Gençlik Şehri Mersin sloganıyla gerçekleştirilen program kapsamında düzenlenen yürüyüşte tarihi Kilikya yolunun Kanlı Divane, İlyas Sebaste ve Kız Kalesi parkuru yürüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği konserde Türk pop müziğin son dönemdeki dikkat çeken isimlerinden Mert Demir'i Mersinlilerle buluşturuyor. 19 Mayıs Salı günü Özgecan Aslan Meydanı'nda gerçekleşecek konserin başlama saati 21. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçları 19 Mayıs Salı günü tüm hatlarda ücretsiz yolcu taşıyacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
3: Reklam kazandırır.
4: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
5: Türkiye Vestel'leniyor.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 45 90.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
11: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
12: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
13: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incele.

0: Bak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşa nişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Merhaba efendim, iyi akşamlar. Konuşalım da bu haftada birlikteyiz. Bu hafta gazeteci yazar Abidin Yağmur'la birlikteyiz. Sevgili hocam, Profesör Doktor İlhan Ege'nin bir programı olduğu için bugün bizimle birlikte değil. Kendisine de buradan selam gönderiyoruz. Abidin, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Abidin, programın adı da konuşalım, bazı konuları konuşacağız. Şey dikkatimi çekti, onu seninle bir gazeteci olarak da konuşmak istedim. Şimdi hatırlarsan ki muhakkak biliyorsun, geçen günlerde bir enerji tesisinde, bir yağ fabrikasında bir patlama oldu.
1: Evet.
0: Patlamada da yangın yaşandı ve bir kişi, bir işçi hayatını kaybetti. Şimdi bu burada dursun, şunu söyleyeceğim. Hani Japonya'da Fukushima felaketi yaşanmıştı. O nükleer patlama, sonrası o deprem, tsunami Japonya'da 150 bin kişiyi, yanlış hatırlamıyorsam

0: hayatını kaybetmişti. Japonya o bölgedeki görüntüleri dünyaya servis ederken bir tane bile ceset, bir tane bile yaralı, bir tane bile ambulansla taşınan kişiyi Japonya göstermedi. Sonrasında hatırlıyorum, gazeteciler Japon yetkililere sorduklarında onlar da ama bunlar insan, onların da bir geçmişi var, idealleri vardı, hatıraları var. Yakınlarını, ülkemizdeki insanları, onların o durumunu göstererek üzemeyiz demişti Japon bir yetkili. Sonrasında bu çok beğenildi, bu düşünce. Birçok basın kuruluşu da uydu ama sonra terk edildi. Şimdi tekrar Mersin'e yaşanan olaya geleceğim. O patlama anı, o işçinin yere düşüşü, sosyal medyada, haber mecralarında o görüntü yer aldı. Şimdi o an düşündüm ben, o işçinin evli çocukları da var. Çocukları, eşi, kardeşleri, eş dost, akraba, o görüntüleri sosyal medyada, internet ortamında veya televizyonda izledikleri zaman onların o anki duygu halini hissetmeye çalıştığımda gözlerim yaşarıyor. Basının sorumluluğuna getireceğim işte. Doğru bir şey mi yapılıyor? Rating uğruna, tıklanma uğruna verilmeli mi, verilmemeli mi? Düşünce nedir?
1: Evet. Maalesef medya bir tüketim alanı, biliyorsun. Birçok şeyi önün ardını düşünmeden hızla tükettiğimiz bir alan. Zaman zaman sadece medya kullanıcıları değil, medyayı yönlendirenler de, eşit tutucular da bu tüketimin bir parçası oluyorlar. Burada da benzer bir durum var. Yani işte sen de dediğin gibi işte biraz izlenme almak, biraz beğeni almak, biraz etkileşim almak, biraz reyting almak için bazı çarpıcı diyebileceğimiz, sarsıcı diyebileceğimiz görüntüler sansür edilmeden veriliyor. Ama o kişinin bir kişilik hakkı var, ailesi var, ailesinin hakları var. Haklardan da ziyade daha da önemlisi, senin vurguladığın gibi hassasiyetler var. Medyamız maalesef bu konularda çok şey değil.
0: Bilinçli aslında ama biraz yani etik mi davranmıyor?
1: Etik davranmıyor. Yani etik davranmak çok işine gelmiyor. Bir de sosyal medyada da tabii artık video yayınlamak daha basit, daha kolay hale geldiği için.
0: Evet.
1: Herhangi bir medya süzgeci de yok. Herhangi bir editörlük süzgeci de yok. Sizin televizyonunuzda mesela, bütün televizyonlarda olduğu gibi bir editörlük süzgeci var. Size gelen görüntüyü siz eliyorsunuz, ölçüyorsunuz, biçiyorsunuz, tartıyorsunuz, ona göre yayınlıyorsunuz.
0: Hatta teyit de ediyorsunuz.
1: Teyit de ediyorsunuz. Fakat sosyal medyada öyle değil. Çekiyorsunuz, çektiğiniz anda da yayınlıyorsunuz. Bazen çektiğiniz bir video, bir bireysel kullanıcının paylaşımı ana akım medyanın televizyonlarından bile çok daha fazla izlenebiliyor. Bunlar da genelde bu tip olaylar oluyor. Senin hani verdiğin örnek çok etkileyici bir örnek. Bir diğer örnek sen söyleyince aklıma geldi. Şimdi Urfa'da bir grup yaşlı insan işte oturmuş bir şeyler yer içerken birisi düşüyor. İşte halay çekme sırasında düşüyor. Daha sonra birkaç yıl sonra vatandaşımızın çocukları isyan etti. Yani bizim babamız öldü ve insanlar bu videoyu komik video olarak paylaşıyorlar vesaire demişti. Sen de vurguladığın gibi yani medyanın şu an içerik üretenlerin ya da içerikleri denetleyenlerin bu tip konularda biraz daha duyarlı olmasını bekliyoruz.
0: Bazı yani şeyleri bu yapay zeka da işin içerisine girdikten sonra, ki şimdi görüyoruz yani öyle içerik, öyle görüntü, öyle fotoğraflar üretiyor ki bu yapay zeka. Mümkün değil yani, bu işin uzmanı bile tereddüte düşüyor. Ya bu yapay zeka mı, bu gerçek mi diye.
1: Evet.
0: Değil mi? Yani bu işin uzmanı bile tereddüte düşüyor. Şimdi yeniden yazılmalı değil mi? Yani öyle bir ihtiyaç doğdu ortaya. Yani nasıl desem, basın ahlak ilkelerinin yeniden yazılması, basının yeniden tanımlanması,
1: haberin yeniden tanımlanması.
0: Haberin, değil mi? Evet, yani öyle bir ihtiyaç doğdu. Bu doğduğuna eminim sen de katılıyorsundur.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi doğdu ama bunu yerelden başlatmak daha mantıklı olmaz mı? Yani her şey

0: yaygın medyadan, İstanbul'dan, Babali'den ve hükümetten, basın ilan kurumu her neyse, yani oralardan beklemek doğru, onlar mı bir adım atmalı, yoksa yerelden mi böyle bir yeniden şekil verme, yeniden ilkeleri belirleme yerelden başlasa, buna mı katılıyorsun, ne dersin bu konuda? Evet.
1: Şimdi medyanın

0: hem riskler konusunda hem ekonomik boyutuyla, işletme boyutu her yerinde farklı. Yani daha önceden biliyorsun biz medyayı nasıl tanıyorduk? İşte yaygın medya ve yerel medya diye tanımlıyorduk. Sonra sosyal medya deyince sosyal medya diye bir şey, bir tanım uydurduk ya da yeni medya diye bir tanım uydurduk. Fakat şu anki yaşadığımız süreç tam olarak bir yayına uymuyor. Basına zaten uymuyor yani. Basın dediğimiz şey artık gazete ve kitap. Tamam, onda hemfikiriz. Yayından kastığımız işte radyoların, televizyonların yaptığı yayınlardı. Karasal yayınlarda kastediyorduk. İnternetle beraber bu da değişti. Artık internet hem televizyon demek, hem radyo demek, hem gazete demek, hem sinema demek.
1: Her şey demek yani.
0: Evet, yani hem basın kısmı var, hem yayın kısmı var, hem dağıtım kısmı var. Şu halde yeni döneme, yeni medyaya bunların hepsini kapsayan, ki geriye dönüş de yapabildiği için söylüyorum, belki dolaşım demek daha doğru. İşte bak, yayın nasıldı? Yayın belli bir hedeften A kaynağından B kaynağına giden süresi belli.
1: Bir de yayında hedef kitle vardı değil mi?
0: Hedef kitle var. Süresi belli, yeri belli, mecrası belli.
1: Ama bu internet ve sosyal medyada hedef kitle de yok.
0: Hedef kitle yok ve süresi de yok.
1: Evet.
0: Zamanı da yok, yeri de yok. Yayın mesela işte diyelim ki bu televizyondan yaptığımız bu yayın şu anda televizyondan izleyenler sadece şu an için izleyecekler. Bir de tekrarını verirsek izleyecekler. Ama internetteki yayınımız 10 yıl sonra da birisi altına yorum yaptığında ya da birisi böyle bir yayın varmış deyip dur paylaşayım dediğinde tekrar çıkacak. Haliyle basın yayının dışında bu şu anki medyaya bir belki bir dolaşım demek gerekiyor. Yani dolaşıma sokmak. Dolaşım medyası demek daha doğru ki ona göre yani kavramı doğru koyarsak etik sınırlarında, yasal sınırlarında ona göre koymuş olacağız. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Zamanı belli değil, yeri belli değil. Haliyle eskilik, yenilik, güncellik ve teyitli olup olmamak kısmı da belli değil. Mesela benimle ilgili bir haber çıkıyor. İşte Abidin Yağmur Adana'ya taşındı. Halbuki haber yalan. Evet. Ben bunu sizin televizyonunuzda yayınlandığında bunu yalanlayabilirim. Derim ki hayır kardeşim ben taşınmadım derim. Bu haberi yayından kaldırabiliriz. Fakat dolaşımdan kaldıramıyoruz.
1: Evet.
0: 6-7 yıl sonra birisi Abidin Yağmur Adana'ya taşınmış deyip bu yalan haber tekrar bir şey haline gelebiliyor. Bir gerçeklik haline gelebiliyor. Bugün sosyal medyadaki en büyük sıkıntılardan birisi biliyorsun insanların söylemediği sözlerin onlar tarafından söylenmiş gibi
1: olması.
0: Nakledilmesi. İşte Cem Yılmaz'ın bir fotoğrafı altına bir cümle dolaşıma bir sokuyorsunuz.
1: İlber Ortaylı'nın
0: sözü. Mevlana'nın sözü, Necip Fazıl'ın sözü vesaire gibi. İşte bu medyada da medyada demeyeyim de habercilikte de yaşanıyor. Yani yanlış bir haber dolaşıma sokuluyor ve bunun menbaında bulup durdurmadığınız sürece bunu durdurmanız da mümkün değil.
1: Şimdi bize de mesela bazen bir görüntü atıyor işte WhatsApp hattımıza vatandaş. Hiçbir bilgi yok. Mesela örnek vereyim bir kavgayı atıyor.
0: Evet.
1: Değil mi? Veya kendisi bir şeyler yazmış, bir de bir bilgi yazmış şöyle böyle. Biz teyit etmeden hakikaten o verdiği bilgideki gibi mi? Yani A kişisi B kişiye mi saldırdı? İşte B kişisi A kişisinin bir şeyini mi çaldı? O, yani bunu teyit etmeden televizyonda veremiyoruz. Yani evet. Bir şekilde oraya ulaşıp bazen de bakıyoruz ki o bilgiyi gönderen, o videoyu gönderenin dediği gibi değil hiçbir şey. Yani bunu bir sorumluluk gereği bunu teyit etmeden yayına veremiyoruz. Ama sosyal medyada bize gönderirken sosyal medyada da onu paylaşıyor. Bak bu yalan bilgi almış başını gitmiş.
0: Gitmiş evet. Yani yalanı durdurmak gerçeğe yaymaktan daha zor.
1: Evet.
0: Bir yerden sonra artık yalanı durduramıyorsun. Önünü alamıyorsun. O kadar çok paylaşılıyor, o kadar çok dolaşıma giriyor ve dediğim gibi asimetrik bir düzlemde olduğu için de zamanı da belli değil, yeri de belli değil, bağlamı da belli değil. Bir de bağlamından da kopuyor.
1: Evet,
0: yani diyelim ki bir vatandaş işte bir eve gitmiş, eğleniyor ve bir takım içecekler içiyor. Değil mi? Evet. Bağlamı nedir? İşte arkadaşı ödül kazandı ve kutlama yapıyor. Bağlam bu. Bu dolaşıma girip birkaç yıl sonra karşınıza efendim

0: Güneydoğu'dan 10 şehit haberinin gelmesini böyle kutladılar diye bir videoya dönüşebiliyor.
1: Bilmiyorum.
0: Ve çok hızlı yayılıyor ve bunun önünü alamıyorsunuz, durduramıyorsunuz. Hani çok sayıda videonun dolaşıma girmesi, çok sayıda videonun sosyal medyanın arşivlerinde kalması, paylaşım ağlarında kalması, belli bir zamanının, mekanının yerinde olması bir risk. Bir de onu bağlamından çok rahatça kopartabilecek. Hani o dezenformasyon dediğimiz, yani bilginin ve gerçeğin kırılması dediğimiz şeyi yapabilecek milyonlarca da içerik kullanıcısı var. Evet. Haliyle şu anda Türkiye'de medya konusunun yasal düzenlemesi yapılacak. Önce buradan başlanması gerek. Yani şu an en temizi medyanın, geleneksel medya kaldı. Yani evet, en kötü, en yalancı televizyonlar, en yalancı gazeteler bile inan sosyal medyanın yanında daha şey kaldılar yani.
1: Evliya
0: kaldılar, masum kaldılar. Sosyal medyada o kadar örgütlü bir yalan hareketi, o kadar örgütlü bir dezenformasyon, o kadar örgütlü bir iftira kampanyası falan görüyoruz ki bazı malum gazeteler, bazı malum televizyonlar masum kalıyor.
1: Evet.
0: En azından çıkış kaynağı belli, süresi belli, menşei belli, menbaı belli ve sorumlusu belli. Diğerlerinde o da belli değil. Yani bu yalanı kim yaydı, nereden yaydı o da belli değil. Ancak işte Instagram'ın, Facebook'un, Twitter'ın vesairenin Türkiye temsilciliklerinden yasal olarak isteyip de bulabiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Ve polisiye tedbirlerle de engelleyebileceğiniz bir şey değil bu. Bir yalan yapılır. 10 kişi, 15 kişi alıyorsunuz ama mesela yalan bilgi sosyal medyada o kadar hızlı yayılıyor ki durdurmanız mümkün değil.
1: İşte şimdilerde de hani o Kahramanmaraş saldırılarından sonra da hani daha da bir gündeme geldi. Bakanlığın da ilgili bakanlıkların, İçişleri Bakanlığı, Aile Bakanlığı'nın da bu konuda, Ulaştırma Bakanlığı'nın bu konuda işte sosyal medyada yapılacak olan düzenlemelerle ilgili ciddi çalışmaları var.
0: Evet.
1: Şimdi bak o
0: bu çalışmaları hürriyeti bükmek için kullanmazlar. O riski de tabii belirterek.
1: Tam oraya gelecektim işte. Öyle şeyler de var. Yani tepkiler de var. Bununla birlikte bazen de hürriyeti sen dediğin gibi bükmek gerekiyor, kısıtlamak gerekiyor toplumun huzuru, refahı için şeklinde destek de var.
0: Evet.
1: Yani bu da var. Şimdi bu konuya devam edeceğiz. Bu konu bağlamında arkadaşlardan da rica ediyorum bu görüntüyü de ekrana verebilirler. Mersin'in Tarsus ilçesinde 17 yaşındaki bir kişi.
0: Evet.
1: Pompalı tüfekle 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı.
0: İş yerine gitmiş galiba.
1: Evet. Evet. Yani şimdi arkadaşlar da görüntüyü yayınlayacaklar. Son saatte yaşanan üzücü bir olay. Tarsus ilçesinde bir lokantaya silahlı saldırı düzenleyip kaçan şüpheli farklı yerlerde 4 kişiyi öldürdü diyor. 8 kişiyi de yaraladı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken şüphelinin yakalanması için helikopter destekli çalışmalar devam ediyor. Böyle bir bilgi var.
0: Evet.
1: 17 yaşındaymış. Lokantada 2 kişiyi öldürdükten sonra kaçıyor. Bir çobanı ve bir tır şoförünü de öldürüyor kaçarken. Toplamda 4 kişiyi öldürüyor. Aynı zamanda önüne çıkan 8 kişiyi de yaralıyor. Helikopter destekli o kişiyi Mersin Tarsus civarında, olay Tarsus'ta Kadelli Dörtler mahallesinde meydana geliyor. Sabri Pan'a ait lokantaya ilk önce ateş açıyor. İşte görüntü de ekranlarımıza geldi. İlk önce işte Kadelli Dörtler
0: lokantası gibi bir yer değil mi? Kadelli
1: evet,
0: derken
1: evet,
0: şey değil, köyün içi değil herhalde.
1: Değil büyük ihtimalle.
0: Yolun
1: hani kamyoncuların falan durduğu bir yer olsa gerek. Kadelli Dörtler mahallesinde Sabri Pan'a ait lokantaya giriyor, ateş açıyor. Lokanta sahibi Sabri Pan kaldırıldığı hastanede çalışanı Ahmet Ercan Can ise olay yerinde hayatını kaybediyor. 17 yaşındaki saldırgan araçla kaçarken Kaburga Gediği mahallesinde hayvan otlatan gençlerden Yusuf Oktay'la Yeni Mahalle sınırlarında evinin oradaki tır şoförü Abdullah Koca'yı da öldürüyor. Ayrıca saldırgan gittiği aracıyla gittiği güzergahta 8 kişiyi de yaralıyor. ekranlara da geliyor. Saldırgan helikopter destekli özel harekat timlerinin de düzenlemiş oldukları bir operasyonla
0: ormana doğru kaçmış herhalde.
1: Evet.
0: Bu nedenle helikopter desteğiyle
1: evet şu anda aranıyorlar. Şimdi işte burada konuşulması gereken çok şey var. Bugün ben İçer Gündemi programında da değindim. Çünkü Hatay'da bir kişi döviz bürosunu basıyor, husumetine silah sıkıyor. Bununla birlikte Tekirdağ'da bugün iki polis şehit oldu. İki polis, sivil polis silahlı kavga var. İhbarına gidiyor. Orada silah kullanan saldırgan iki polisi şehit ediyor. Şimdi bireysel silahlanma sorunu. Bir ara Umut Vakfı vardı hatırlarsan. Evet. Dedemanların Vakfı. O vakıf bile lağvetti galiba kendini. Çünkü kimse destek vermedi herhalde. Bireysel silahlanmaya karşı kurulmuş bir vakıftı. Bireysel silahlanma almış başını gitmiş durumda. Polis, jandarma habir operasyon düzenliyor silah kaçakçılarına, üretenlere ama bir türlü topla topla bitmiyor yani. Ve işte bunda sosyal medya dediğimiz o mecranın etkisi hala tartışılıyor.
0: Evet.
1: Şimdi bir de bir o Maraş olayı yaşandığında bir psikolog bana mesaj atmıştı. Demişti ki insan bu tür görüntüleri yayınlamayın. İnsan yani böyle nasıl desem bilinci tam oturmamış insanlar bu tür görüntülerden etkilenip aynısını yapmak ister şeklinde bir durum ortaya çıkabilir demişti.
0: Evet.
1: Seni dinliyorum. Nasıl yorumlayacaksın bunları?
0: Öncelikle Tarsus'taki olayla ilgili vefat edenler Allah'tan rahmet diliyorum. Umarız yaralıların durumu ağır değildir.
1: Artmaz umarız.
0: Evet. Şimdi sosyal medya işte bu tip durumlarda mesela hani faydasını görebileceğin alanlardan birisi değil mi? Haberin hızlı yayılması evet. anlamında. Diyelim ki o bölgede mesela elinde silahla kaçan ve karşısına çıkan kişileri öldüren birisi var mesela şu dakikalarda. Sosyal medyada en azından bunu gördüğünde insanlar işte
1: kendini korumayı alabilir.
0: Korumayı alabilir. Oğlum dışarı çıkma. Kızım tamam markete daha sonra git. Oğlum arkadaşına daha sonra git. Ya da çocuğunu eşini arayıp böyle bir durum varmış. Bir süre güvenli bir yerde kalın. Diye bir şey yapabilirsin. Bu yönüyle sosyal medyayı tamamen ortadan kaldırmak ya da az önce söylediğim gibi hani hürriyetin bükülmesi, kısıtlanması için bir bahane yapmamak ama bir taraftan da tabii ki içerik üreticilerin denetlenmesi, içerik üreticilerin doğrulanması ya da ben içerik üretiyorum ama bedeline katlanıyorum diyen kişinin de bunun cezasını ödemesi. Yani yanlış bir haber yayınladığımızda biz bir yanlış haber yaydığımızda nasıl ki basın savcılığına gidip
1: özür dilerim. O Aves fabrikasına, yağ fabrikasındaki patlama olduğunda sosyal medyada bazı kaynaklar 3 ölü 5 yaralı gibi paylaşımlar yapıyordu.
0: Evet.
1: Ama oysa gerçek.
0: Nereden duyuyorlar?
1: Ya işte
0: şeyden
1: de almıyorlar. Tıklanma uğruna.
0: Şimdi sosyal medyanın hani bu bireysel silahlanmada etkisi var mı? Ben o konuda sosyal medyaya haksızlık yapacağımızı düşünürüm. Yani.
1: Ama internette var Abidin. Yani internete girildiğinde silah pazarlayanlar, silah satanlar sosyal medyada
0: şöyle yeni
1: sosyal medyadan da silah satanlar var.
0: Sosyal medya
1: silah alanlar var.
0: Doğmuş şeyler değil bunlar yani. Türkiye'de silahlanma eskiden beri var.
1: Var. Merak var toplum
0: merak
1: olarak.
0: Toplum olarak merak var. Şimdi bütün kabahati bireysel silahlanmada sosyal medyaya atıp en büyük etkeni evet kaçırmamak lazım. Burada en önemli etken ne? En önemli etken ceza politikaları. Evvela bu. Yani yaşı küçük olanların işte belirli bir cezayı daha az aldığına yönelik bir bilginin oluşması, böyle bir kanun oluşması.
1: Düzenleme yapıldı ama yani o konuda.
0: Evet, ağır tahrik altındaydım dendiğinde indirim olması vesaire gibi konular bir şeyler cesaretlendiriyor. Bu birincisi. İkincisi maalesef Türkiye'de çok öteden beri böyle hani güçlü olmak, mafya olmak, vurdu kırdı işte aşiret, arkamda aşiret var demek, arkamda mafya var demek.
1: Öteden beri diyorsun ama Abidin şimdi yani yaşlarımız yakın birbirine bilirsin. Şimdi Cüneyt Arkın'ın filmlerinin sinemalarda oynadığı dönemde niye insanlar mafyaya özenmiyordu. O da bazen mafya oluyordu. Farklı bir mafya.

0: yani. Fikret Hakan'ın, Ekrem Bora'nın, yani değil mi? Yani kimse yani çıkıp da böyle ben kabadayı, kimse kabaday olmaya özenmiyordu.
1: Evet.
0: Sonradan bu yani, Kurtlar Vadisi'nin üstüne yıkılır ama hep Kurtlar Vadisi'nden sonra.
1: Kurtlar Vadisi biraz milat gibi oldu ama şimdi hani kabataylık kültürü tabi bizim ülkemizde daha farklıydı. Şimdi
0: delikanlı kabataylık.
1: Delikanlı kabataylık.
0: Efendi kabataylık.
1: İşte mahallenin, semtin genel
0: doğru dürüst.
1: Evet. Evet. Asayişinden kendisi bile sorumlu tutan ama bir taraftan da tabi bir takım etik değerleri olan, bir takım komşuluk değerleri olan, işte kavganın bile bir etiğinin
0: bir raconun
1: olduğu bir kabadayılık geleneği var Türkiye'de. Şimdi yok diyemeyiz temelli. Fakat son yıllardaki gördüğümüz işte bu mafya özentileri ya da kabadayı özentileri vesaire, bunlar tamamen hani böyle bir yırtıcılık, tamamen güç bende, silah bende, söz hakkı bende diyen, bir başkasının hakkına, hukukuna kesinlikle riayet etmeyen, saygı göstermeyen bir anlayış da var. Hani bunu da sadece sosyal medyayla açıklayamayız dedim. Hani bir toplumsal bir çürüme var. Yani iş yerlerimiz çok mu temiz? Kamu kurumlarımız çok mu temiz? Her yıl bir sürü polis intihar ediyor. Emniyet teşkilatımız çok mu normal? Askeriyemiz çok mu normal? Hastanelerimiz çok mu normal? Yani toplumun neresi normal? Toplumun neresi steril? Yani sanat camiasına gidiyorsun, bir başka sıkıntı. Polis teşkilatına giriyorsun, bir sıkıntı. Oraya giriyorsun, bir sıkıntı. Siyasete giriyorsun, bir sıkıntı. Her taraf dejenere olmuş, her taraf bozulmuş. Kendini iyi hissettiğin, güvende hissettiğin alanların sayısı giderek azalıyor toplumda.
0: Evet.
1: Değil mi? Eskiden çalıştığın kuruma bir güvenirdin mesela. Çalıştığım kurumda şefin kötü olabilirdi, amirin kötü olabilirdi ama bir bütün olarak kurumun iyiydi. Hala o kuşak mesela Karayolcular Derneği, Demiryolcular Derneği, evet, Sakacılar Derneği de o şeyleri sürdürür. Şimdi vatandaş işe gidiyor, ayakları geri geri geliyor. Yani öğretmen okula gitmek istemiyor, işçi iş yerine gitmek istemiyor. Yani toplumda genel olarak bir zayıfı ezme, iyiyi ezme, kalender olanı ezme, İyi niyetliği ezme, toplumda genel olarak bir çürüme var. Bunun da son halkası sokaktaki. Şimdi ben bazen şeyler de anlatıyorum özel sohbetlerde. Ben babam 35-36 yaşlarında işte demiryollarında çalışan bir işçiydi Sivas'ta. Fakat babamı bütün mahallede ya da civar mahallelerde tanırlardı, bilirlerdi. Onun efendi olmasından dolayı da saygı duyarlardı. Annemin köylüleri babama enişte derlerdi mesela. Hı. Değil mi? Çünkü hani zengin değil, ağa değil, bir şey değil ama
0: sayılıyor, seviliyor.
1: Sayılır, seviliyordu. Günün birinde mahallemizde bir komşumuzda bir aile şiddet vakası oldu. İşte alkollü eş, işte eşini dövüyor. Hemen bizim iki yan komşumuz. Ben de 6-7 yaşlarındayım yani. İşte kadıncağız işte bile feryat figan bizim bahçeye doğru sığındı. İşte babamın arkasına saklandı. Adam da geldi ve işte ben Rahmi abinin hatır için bir şey yapmayacağım, gideceğim dedi mesela. Şimdi düşünüyorum. Ya şimdi komşunun evini yakarlar, biliyor musun?
0: Evet.
1: Komşunun evini yakarlar. Yani hatır için bir şey yapmayacağım ya da ya dur yapma dediği anda duran bir yerden sen nasıl karışırsın deyip insanları öldürdüğümüz bir noktaya geldik yani. Şimdi toplum bu hale gelmiş. Haliyle iyi olmak, efendi olmak, saygılı olmak, başkasının hakkına, hukukuna saygılı olmak, geçer akçe olmadığı fikri insanlarda yayılıyor. Ya işte karışmayalım. Şu an mesela o halde birisi birinin evine sığınsa kapıyı açmazlar abi.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Bak kapıyı açmazlar. Ama ben bizzat gözümle gördüm mesela. İşte ve geldi, bizim evimize sığındı. Şu anda kapıyı açmazlar insanlar. Tanık yazılırız ya da gelir bize bulaşır diye korkarlar vesaire. Yani
0: burada bir parantez açayım. Benim memleketimde de şöyle bir gelenek vardı. Bir şekilde böyle bir aile huzursuzluğu yaşandıysa, erkek kadına şiddet uyguladıysa ya da fiziki şiddet değil küfür ettiyse, yani kadını ezdiyse, konu komşunun haberi olduğu zaman mahalle baskısı olurdu. Evet. O adamla selam kelam kesilir.

0: Kesilirdi tabii.
1: İş yeri varsa oradan alışveriş kesilirdi. Adam kendisini affettirmek için bir davet verirdi. Hmm. Bir davet verirdi. Yani bir hayvan keserdi, yemekler verirdi, bir davet verirdi. Orada o davet özür anlamına gelirdi. O davetten sonra o mahalle baskısı kalkardı.
0: Evet.
1: Benim memleketimde de böyle bir gelenek vardı.
0: Aynen.
1: İşte 70'lerde,
0: 80'lerde. Türkiye'nin birçok yerinde vardı bu. Hani mahallenin işte ağırbaşlı komşuları olur. Yaşlı ya da orta yaşlı. Ve insanların hani bir mesele olduğunda gidip sığındığı evler olurdu. Hani aile içinde bir şey olur, sığınacağın bir komşun vardır. Ya da birisi gelir sana sataşır, ilk sana komşuların sahip çıkar. Şimdi onlar bu toplumdan kalkmış artık. Yani herkes kapısını kilitleyip, pencereden izleyip, videosunu çekip sosyal medyaya atma derdine, değil mi? Yani şimdi birini orada öldürüyorlar, bir kişi bile aşağı inmiyor mesela.
1: Şimdi
0: hiçbir çekiyor.
1: Şimdi ChatGPT'ye soruyorlarmış abidim. Yani
0: neyi?
1: Nasıl davranabilirim?
0: Nasıl davranabilirim?
1: Şöyle bir durum var, nasıl davranabilirim? Zaten dünyada ChatGPT ile sohbet artmış. İnsanlar birbiriyle sohbet kesmiş, ChatGPT ile sohbet ediyorlarmış. Dün bir şey okudum. Şimdi çok ilginç, bazı çevrelerde şimdi ChatGPT'ye bir şey başlattılar, karşı bir kampanya başlattılar. Daha doğrusu ChatGPT gibi sohbet edebileceğin yapay zekaya karşı bir kampanya başlattılar. Neymiş o? Yapay zekayı fazla zorladığında yapay zeka Marksist eğitim eğilim göstermeye başlıyormuş. Marksist eğilim göstermeye başladığı için şimdi bazı çevrelerde akıllı zekaya, işte yapay zekaya
0: tepki mi var?
1: Tepki göstermeye başladılar. Marksist eğitim gösterdiği için, eğilim gösterdiği için. Şimdi şimdi onunla sohbet ediyorlar şimdi işte. Ona akıl danışıyor.
0: Evet. Şimdi kanaat önderi dediğin ya da toplumda örnek olabilecek dediğin insanlar biliyorsun artık.
1: Yok.
0: Toplumda değil. Artık bunlar uzakta.
1: Nerede? Varsa da saygı görmüyorlar.
0: Görmüyor.
1: Şöyle, ortaya çıkmıyor.
0: Hani mahallende, iş yerinde, iş camianda, meslek camianda böyle bir saygın, saygı duyduğun kişileri görmezden geliyorsun toplum olarak. Ama medyada da bu tipleri arıyorsun.
1: Evet.
0: Mesela değil mi? Hani işte İlber Ortaylı mesela merhum. Evet. Toplumda çok seviliyordu değil mi? Hem yaşı gereği hem şey gereği falan. Ama binlerce İlber Ortaylı vardır belki Türkiye'nin her tarafında. Ama kendi mahallendeki, kendi sokağındaki, kendi iş yerinde, kendi meslek kuruluşunda, kendi sendikandaki insanlardan giderek uzaklaştın ve dostlarını hep böyle ekranda aradığın bir yere doğru.
1: Sosyal medya olmasaydı İlber Ortaylı rahmetli bu kadar olamazdı.
0: Haliyle hani toplumun tamamında bir çürüme var, bir gerileme var. Dedik ya işte son
1: bireyselleşme
0: son aşaması da sokakta gördüğün şey. Son çıktısı da bu. Sokaktaki kavga, gürültü, silahlanma vesaire vesaire. İşte bu Tarsus'taki olayın ardından bile mesela bakacaksın çok basit bir mesele çıkacak. Hani
1: ben de tabii yani belki o çocuğa orada gitti yemek istedi, belki yemek vermediler.
0: Evet. Ya da orada çalışıyordu işte kızlar, azalalar vesaire gibi.
1: Evet.
0: Ama bu yolla çözeceğin bir konu olmadığından %100 eminiz mesela değil mi? Yani evet. Ne olabilir de bu kadar insanı öldürüyorsun?
1: Önüne çıkanı.
0: Evet. Önüne de çıkanı öldürüyorsun, lokantakini de öldürüyorsun. Ne olabilir? Çok büyük ihtimalle çok basit bir konu olacak. Fakat toplumun şu an gençlere dayattığı da tam da bu. Yani makul olan, ortalama olan artık Türkiye'de şey görmüyor. İtibar görmüyor.
1: Abi bir yorum vardı. Bir düşünür diyeyim. Yani bir psikolog ya da sosyolog gibi bir sıfatı yok ama onu okumuştum ben. Şöyle diyor. Diyor ki yorumluyordu bu şiddet olaylarını Maraş'taki o okul olayı sonrasında. Kendinden örnek veriyordu. Diyordu ki biz yani bizim zamanımızda diyordu cep telefonu yoktu, bilgisayar yoktu.
0: Evet.
1: Dolayısıyla televizyon da yoktu. Televizyon sonradan geldi. Geldiği zaman da böyle tek bir kanal vardı. Bir sürü şey yoktu. Yani bir sürü kanal seçenek yoktu. Dersimizi çalışırdık diyor. Ders çalışmak istemediğimiz zaman dersimizi bitirdikten sonra derdi gazete okurduk derdi. onu bile okumak istemesek

0: O bittikten sonra resim yapardık derdi. Oyuncak oynardık derdi. Ya da oyuncak bağlama, kendisi anlatıyor, diyor ki oyuncak bağlamam vardı diyordu. Oyuncak bağlamayla, plastik bağlamayla ben marşları çalmaya başlamıştım. Flütle İstiklal Marşı'nı, duyduğum marşları, duyduğum şarkıları, türküleri çalmaya başlamıştım kendi kendime. Çünkü sıkılıyordum diyor. Ya resim yapıyordum, boya kalemlerim, sulu boyam bitince şeyi anlatıyor, diyor ki teyzemin makyaj malzemelerini çalar, onunla makyaj yapardım diyor. O boyalarla resim yapardım diyor. Şimdi diyor ki, şimdiki gençlerin kendisini ifade edeceği bir alan yok. Yani resim yapmıyorlar, müzikle uğraşmıyorlar. Artık çayır yok, sokakta top oynama yok. Hatırlarsın 80'li yıllarda her sokakta bir elektrik direklerine basketbol dizi vardı şu anda. Beyaz Gölge dizisine evet, deniyle herkes basketbol oynardı, futbol oynardı. Şimdi o da yok. Şimdi gençler, çocuklar kendilerini ifade edemiyorlar. Kendilerini ifade edebilmek için de yani her insan beğenilmek, övülmek, saygı görmek istediği için de bunun örneklerini işte mafya, silah, kabadayılıkta buldukları için ruhlarında yoksa bile sırf beğenilme, tercih edilme isteklerini bastırmak için bu yola giriyorlar diyor. Böyle bir yorumu vardı. Evet. Ben doğru kabul ettim aslında.
1: Yani şey geçmişte yani yakın tarihteki çocukluk gençlik ortamıyla şimdiki çocukluk gençlik ortamının farklı olduğu bir gerçek. Rol modelleri değişiyor. Az önce söylediğimiz gibi toplumda geçer akçe olan trendler değişiyor. Yani hep söylüyorum işte iyi olmak, makul olmak, efendi olmak bana bir fayda getirmez. Aksine zarar getirir. Beni ezerler. Beni dışlarlar, beni sömürürler. Şimdi bu şey insanların kafasında oluşmuş. Çok büyük ihtimalle aileler de bunu çocuklarına veriyorlar yani.
0: Veriyorlar. Hani
1: işte ezik olursan, sessiz sakin olursan seni ezerler.
0: Öne çıkma, sivrilme.
1: Evet. Haliyle sen de dediğin gibi işte hani içinde yoksa bile ya toplum madem böyle kabul ediyor bunu, bu bir dikkat çekme sağlıyor, bir beğenilme sağlıyor, bir saygı duyma sağlıyor. O zaman ben de tutunabildiğim yerden o işin ucundan tutayım diyor. Kimisi pompalı tüfeğe sarılıyor, kimisi bıçağa sarılıyor, kimisi yakınındaki birini dövüyor. Hiç ki dövecek kimseyi bulamazsa kedi köpek dövüyor, öldürüyor ama bir şekilde kötü bir insan olmak,
0: korkulan insan olmak,
1: korkulan insan olmak bir şekilde dayatırıyor demeyelim de sunuluyor. Yani şu anda biz de hani şu yıllarda çocuk olsaydık, 80'lerde 90'larda değil de şimdi çocuk olsaydık belki biz de daha farklı olabilirdik. Şimdi bizim zamanımızda da değer gören, övülen şeyler daha farklıydı.
0: Bilgiydi,
1: sevgiydi, görgü, saygı.
0: Evet.
1: İşte vay be cebinde not defteri taşıyor, kalem taşıyor denmesi bile o bizi teşvik ederdi. Böyle kalem taşırdık mesela.
0: Milliyet gazetesi küçük kitaplar verirdi.
1: Evet.
0: Şu kadardı kitaplar, klasikleri kitap, verirdi. Evet. Cebimizde o kitapları taşırdık. Dediğin gibi yani o kitabı taşımak, ya aferin cebinde kitap, bak okudun mu, ne kadar bitirdin bunu, işte şimdi bunu taşıyorum. O konuda aferin almak bizim için yani cennete gitmek gibi bir şey.
1: Şimdi yani. Şimdiki çocuklar da belki başka şeylerle motive ediyor olabilir aileleri ya da yakınları ya da eğitim kurumlarında öğretmenler iyi şeylerle motive etmek enerjisini bulamadıkları için.
0: Şimdi öğretmenler öğrencilerle, affedersiniz yani seyircilerden de özür diliyorum, lanlı lunlu konuşuyor ya. Yani.
1: Evet.
0: Argu konuşuyor öğretmen öğrenciyle.
1: Evet.
0: Orada da bir anormallik var.
1: Ya işte hani diyoruz ya Türkiye'de normal olan
0: ne var ki?
1: Ne var yani? Bu Maraş olayları olduğu zaman da bir video yapmıştım ben. Demiştim ki ya hani Türkiye'de ne düzgün gidiyor ki ortaokul 2 öğrencisinden de düzgün olmasını bekliyoruz. Kim bilir ne kadar o potansiyeli taşıyan çocuk da var.
0: Evet.
1: Hani aile bir taraftan itiyor, öğretmen bir taraftan itiyor, medya bir taraftan itiyor, toplum bir taraftan itiyor. Farkında olmadan belki akrabası o

0: yöne doğru itiyor, arkadaşları o yöne doğru itiyor. Yani sanat yapamıyor, spor yapamıyor, sanata meyli yok, spora meyli yok.
1: Varsa da imkan bulamıyor.
0: Ya da imkan bulamıyor ya da eğitimde ilerleyebileceğine dair bir beklentisi yok. Haliyle daha çok beğenilirim, benden korkarlar, benden çekinirler. Bu devir bunu kaldırıyorsa o zaman ben de öyle olayım. Yani ailem buysa kral benim. Hani çok meşhur bir sözdür.
1: Evet,
0: yani.
1: Evet.
0: Hani ailem buysa ben bu alemi değiştireceğim ya da ailem buysa ben bu alemi kabul etmiyorum. Kendi dünyamda yaşayacağım demek yerine ailem buysa kral benim. Ne demek? Şiddet geçer akçeyse ben herkesten daha çok şiddet yaparım. Küfürse herkesten daha çok küfürbez olurum. Saldırganlık, hırsızlık, yolsuzluksa herkesten daha çok ben bunu olurum noktasında şu anda şey. O noktada hani tek başına ne sosyal medyayı, ne tek başına geleneksel medyayı, ne okulları, ne aileleri, ne hukuk sistemini hepsini tek başına suçlayabileceğimiz bir şey de değil. Daha önceki bir programda da hani burada seninle konuşmuştuk. Belki Moğol istilasından bu yana Anadolu toprakları belki bu kadar depresif bir
1: olmamıştır.
0: Süreç yaşamamıştır yani. Şu an herkes çok depresif. Herkes çok kırılgan. Her an patlayabilecek durumda çünkü
1: sıkıntıları çok.
0: Evet, karşısındakinin de kendisine bir zarar vereceğinin potansiyeli taşındığını biliyor.
1: Ve sıkıntıları çok insanların, sıkıntılar halkın çok, yani evet. Ekonomik sıkıntı başta olmak üzere ifade edememe, anlaşılamama sıkıntıları
0: tabii
1: da beraberinde.
0: Kendini anlatamıyor, derdini anlatamıyor, geçinemiyor, geleceği belirsiz, çocuğunun geleceği belirsiz. Yani emeklinin bile gelecek kaygısı yaşadığı bir ülke haline gelmişsin. Yani emekli işte gelmiş 55 yaşına diyor ki acaba 5 yıl sonra ne durumda olacağım? Yani yetecek mi, yetmeyecek mi? Huzur evine mi gideceğim? Belediyeden yemek almak zorunda mı kalacağım? Hiçbir şey bilmiyorsun. Hani emeklinin bile gelecek kaygısı yaşadığı bir yerde çalışan zaten gelecek kaygısı yaşıyor. Yani iş yerinde kalabilecek miyim? Emekli olabilecek miyim? Emekli olursam geçinebilecek miyim? Okuyan iş bulabilecek miyim? İş bulabileceksem nasıl bir iş bulabileceğim? Yani geçinebilecek miyim? Günün birinde ben de emekli olabilecek miyim? Yani 7 yaşından tut 70 yaşına kadar herkesin gelecek kaygısı yaşadığı ama bir taraftan da konuşamadığı.
1: Evet.
0: Hep kendisinin yerine konuşacak birilerini aradığı, o süreçte de sanatın, edebiyatın böyle giderek geriye gittiği. Hani depresifsin ama bir antidepresanın da yok. Bak hani şimdi Türkiye'nin çok depresif olduğu yıllar, mesela 39-44 arası, 50 arası değil mi? Dünya savaşı olmuş, bilmem ne olmuş. Ya bakıyorsun Sait Faik'inden tut, Oktay Rifat'ına, Oktay Akbal'ına, yüzlerce, onlarca romancı, öykücü yetiştirmiş. Yani depresif durumdan kurtulmak için sanata sarılmış. Şimdi biz depresif bir durum yaşıyoruz, bir dönem yaşıyoruz. Sanatta neredeyiz? Yani ben laf açmışken söyleyeyim. Hani Osman Şahin Öykü Ödülleri'nin jürisindeydim. 503 öykü okuduk. 503 kişiden öykü okuduk. Bunların içerisinde kitabı olanlar var, olmayanlar var. Fakat böyle bir Türk öykücüyle ilgili bir genel bir fikir edinmemi sağladı. Dedim ki ya bu kadar depresif olduğumuz bir süreçte, bu kadar sıkıntılı olduğumuz bir süreçte öykü, roman, şiir bu toplumun bir antidepresanı olabilecekken yok. Yok yani 503 öyküden belki böyle bir 50 tane falan ya bak ne güzel olmuş. Hani insanı onaran, insanı iyileştiren, iyi duyguları hatırlatan, güzel duyguları hatırlatan bir şeyler yazmış diyeceğim bir 50 tane falan çıkar.
1: Son dönemde böyle insanların oluk oluk sinemaya çeken bir filmimiz var mı?
0: Yok.
1: Yok. İnsanların merak sarıp, yani beklenilen ölçüde olmasa bile, insanların merak sarıp gidip de aldığı bir romanımız var mı?
0: Marketlerde satılanlar hariç yok. Yani.
1: Yok.
0: Evet,
1: bir son yıllarda bir şair çıkarabildik mi?
0: Yok.
1: Yok. Değil mi? Yani bir yönetmen çıkarabildik mi?
0: Yok.
1: Yok. Futbolcu bile çıkaramadık.
0: Evet, yani kitleri, iki tane falan. Müziklerimizi de yapay zeka yapıyor.
1: Müzisyen bile çıkarabildik mi?
0: Yok.
1: Yok.
0: Hani değil mi? Yani depresif anlarda

0: antidepresan ne olur? Sanat olur.
1: Yani 70'lerin, 80'lerin, 90'ların sermayesini yiyoruz sanatta.
0: Tabii kesinlikle. Yani 12 Eylül sonrasının atmosferini düşün işte. O gri ortam.
1: O sermayeyi yiyoruz.
0: Ne kadar çok eser çıktı, ne kadar çok sanatçı çıktı. Biz bir 10 yıldır vesairedir. Hani bir kırılmayı belki darbe girişiminden itibaren koymak lazım. Yani o darbe girişiminden bu yana Türkiye bir normal olamadı. Yani çok travmatik şeyler yaşadık yani. Çok travmatik olaylar yaşadık. Çok travmatik şeyler gördük. Tanık olduk. Burada ayrıntı vermeyeceğim ama hani bu toplumu çok derinden sarsan olaylar oldu. Görüntüler oldu. Ve bunlarla ilgili bu 10 yıldır süren, 12 yıldır süren bir depresif durum. Bizden sonraki kuşağa da biz bunu taşıdık. Hani seçimlerin bizim ülkemizde bu kadar şey gitmesinin sebebi de bu. Çünkü travmatik bir süreç yaşıyoruz. Hani 2023 seçimleri mesela değil mi? Biri kazanacaktı, biri kaybedecekti. Sayın Erdoğan kazandı, Sayın Kılıçdaroğlu kaybetti. Fakat Kılıçdaroğlu'na oy vermiş kitlenin hala kendine gelemediğini görüyoruz bak. Yani 2 yıl oldu, 2,5 yıl oldu. Hala kendine gelemedi. Ya ilk defa mı seçim oluyor Türkiye'de? İlk defa mı seçim kaybediyorsun? Yok. Fakat o kadar travmatik şeyler yaşadık. Toplum olarak o kadar garip bir hale geldik ki kazanan, kazanmanın travmasını atamadı. Hala normale dönemedi. Hala bir düşman arıyor kendisine. Kaybetmenin travmasını atamadı. Yani kaybedenin de kazananın
1: bir neden arıyor o da.
0: Evet. Kazananın da çok mutlu olmadığı, kaybedenin de çok mutlu olmadığı, halbuki bir seçim değil mi? Dünyada bütün ülkelerin %80'i seçim yapıyor. Biri kazanıyor, biri kaybediyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs sabahındaki psikolojiyi bir düşünüyorum. Sosyal medyada insanların yazdıkları, ettikleri şunlar bunlar ve hala bunu, bugün onu taşıyorlar. Dün Bir Gün Gazetesi'nin etkinliği vardı. Oraya gittik. Barış Terkoğlu konuşmacıydı. Barış Bey konuşmasına bir başladı. Hep kalır. O öyle oldu, bu böyle oldu. Şurada şu skandal, burada bu skandal. Ve insanlar bunu akışlıyorlar. Orada düşündüm dedim ki ya şimdi olan kötü şeyleri, olumsuzlukları tekrar anlatıyor ve insanlar akışlıyorlar.
1: O bak o 80'li yıllarda bir alışkanlık haline geldi. Sanatta da bu böyle oldu. Yani Türkiye'de sanatta benim işte sanattan kopuşum da ondan 2 kere 2'nin 4 ettiğini bilen adama 2 kere 2'nin 4 ettiğini anlatma haline geldi.
0: Evet, tekrarlama. Evet. İşte yani Türkiye'de işkence gördük.
1: Yok, bir
0: tamam gördük abi yok, yani biliyoruz tamam. Bunu.
1: Yani işkence görmüş adama işkence görmüşlüğü, işkenceyi anlatma bir ulu sanat haline geldi. Evet. Ne gereği var?
0: Halbuki adam görmüş zaten.
1: Zaten görmüş.
0: Zaten o acılar yaşamış.
1: Biz müzikte de böyle oldu, sinemada da böyle oldu, tiyatroda da, resimde de, heykelde de böyle oldu. Ne oldu? Tıkandı. Bak şimdi çıkmıyor. Ne bir heykel
0: çıkmıyor. Belki Ahmet Telli'ye hani laf açılmışken, yeri gelmişken söyleyelim. Yani 12 Eylül'ün karanlığında Ahmet Telli'nin
1: su çürüdü.
0: Sıyrılıp gelen şeyi vardı. Bu grup yönünde bestelemişti. Mesela aslında sanatın ne olması gerektiği, sana ne hissettirmesi gerektiği ilgili bir şey. Belki yakındır seher. Sıyrılıp gelmektedir seher. İşte yarılıyor dağların göğsü bir aşkı dinlendirmek için gibi çok güzel sözler vardı mesela. Bir onlara bakıyorsun. O da bir sanat. Öbür taraftan işte ağır işkence sahnelerinin falan gösterildiği film de bir sanat. Ve bir yerden sonra artık şunu demeye başlamıştım. Ben ya bu işkence sahneleri de acaba izleyenler rol model olarak işkence görene mi rol model alıyor? Yoksa işkence yapan askeri yüzbaşıyı mı rol model olarak alıyor? İkincisinin ne olduğunu zamanla gördük. Şu anda mesela Z kuşağı dediğin kuşağın içerisinde işkenceleri seven, 12 Eylül'deki işkenceyi böyle mehter marşları eşliğinde editleyen, gene olsun gene yaparız diyen bir kitle oluştu. Yani sen anlatıyorsun.
1: Çünkü onun karşısına koyabileceğin insani şeyler olmadı, çıkartılamadı.

0: Evet. Üretilemedi. Üretmek isteyen insan da bir şekilde ya engellendi ya da kendi kendini otokontrolle engelledi.
1: Suya sabuna dokunmuyor dendi.
0: Dendi.
1: Yani bu da hiçbir şeye karışmıyor dendi. İşte dün hani o Barış Terkor'un konuşmasını derken işte arkadaşlar bunu yaptılar, alkış. Fabrikalarımızı sattılar, alkışlanıyor. Bunu yaptılar, alkış. Seçimlerde böyle hile yaptılar, alkış.
0: Bunu zaten biliyoruz.
1: Zaten ya. Biliyoruz. Bu acılardan dolayı biz zaten bir aradayız. Yani olmuş şeyleri anlatıp niye seviniyoruz? Niye alkışlıyoruz?
0: Bu her şeyde geçerli. Sadece yani, Barış Terkoğlu'nun söylediği şeyde
1: tabii
0: değil.
1: Tabii o dünkü bir örnek diye. Örnek diye söylüyorum. Şu anda hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yaptığı muhalefette de bunu görüyoruz ya. Şöyle yapıldı, böyle yapıldı, şunu yaptılar, bunu yaptılar, o adaletsizlik, bu adaletsizlik. Ya hep kahır, tamam abi, anladık.
0: Ama CHP olarak bunun hangi umudu vereceksin değil mi?
1: Sen bize ne yapacaksın? Sen ne bize onu anlatman lazım. Ya da biz ne yapacağız? Bizim ne yapmamız gerekiyor? Onu anlatman lazım. İşte hani diyorum ya, her şeyi en uç noktada yaşadığın için ve depresif bir toplum olduğun için çıkış olarak seçimi gördün. Halbuki kendini şöyle motive edebilirdin, diyebilirdin ki ya seçim benim dertlerimi düzeltmeyecek. Yani seçim olduğunda ben o darbe girişimindeki görüntüler benim aklımdan çıkmayacak.
0: Seçim eninde sonunda olacak.
1: Eninde sonunda olacak. Biri kazanacak, biri kaybedecek. Bizde başka bir sıkıntı var. Yani seçimle de giderilmeyecek bir şey oluştu bizde. Yani güç, kabalık.
0: Senin bir değerlendirmeni sosyal medyada gördüm de yani şey diyordun orada, yani eğer bu iktidar kendi her açıdan kendi sınıfını yarattıysa CHP de kendi sınıfını mı yaratmak istiyor, yoksa bu gibi ortamlarda böyle bir sınıf yaratmak doğru değildir mi, onu mu başarmak istiyor, değil mi? Yani doğru anlamışım herhalde.
1: Şöyle, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemi nedir mesela? İşte iktidar yürüyüşümüz. Şimdi iktidar benim için bir söylem değil. Senin için bir söylem. İktidar olacak sensin. Ben iktidar olmayacağım ki. Ben mutfağımdaki yemeği düşünmek zorundayım. İşimi düşünmek zorundayım. Geleceğimi düşünmek zorundayım.
0: Sağlığımı, eğitimi
1: düşünmek zorundayım. Çocuklarımı düşünmek zorundayım. İktidar sen ve ekip arkadaşların olacağı bir şey yani. İktidar yürüyüşümüz dedikçe beni dışarıda tutuyorsun sen zaten. Ben iktidar olmayacağım ki. İktidar olacak sensin. Ha, iktidar meselesi zaten mevcut bir iktidar zaten var. Hani bir iktidar aramıyoruz ki biz. Evet. Bir iktidar değişikliği aramıyoruz ki. Biz başka bir şey arıyoruz. İşte ben hani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mesele de bunu hep vurguluyorum. Diyorum ki ya, Adalet Kalkınma Partisi'nin oy kaybetmeye başladığı eğilimi sokakta var. Yani sokak patlamak üzere. Sokak bir şeyler anlatmak istiyor. Sokak bir çıkış yolu arıyor. Haliyle bunun ilk faturasını iktidara keser. İktidarın oylarını azaltacak. Ama bu oylar azaltırken senin oylarını artıracak mı? Burası henüz belli değil. Çünkü senin şu ana kadar söylediğin iktidar. İktidar yürüyüşümüzü engelleyemezsiniz. Vatandaş da şöyle diyor, iktidar yürüyüşümüzü engelleyemezsiniz dediğinde biz dediği kim? Değil mi? 550 milletvekili, 300 milletvekili çıkan, 300 milletvekili, Cumhurbaşkanı adayı 301, 3 tane yardımcı 304, 2000-3000 bürokratın 2300, 10 bin kişisin. Bir iktidar dediğin 10 bin kişilik bir iştir yani. Beni ilgilendiren bir şey değil ki. Şu an Adalet Kalkınma Partisi iktidarı dediğimiz nedir? 10 bin tane adam. Genel müdürler, bakanlar, müsteşarlar, milletvekilleri, şunlar bunlar. Onların çevresindeki sermaye grupları. Evet. Sen bana ne vereceksin? Adalet Kalkınma Partisi bir şey verme vaadiyle geldi. Belli bir yere kadar verdi. Bir yerden sonra veremez hale geldi. Kendini tekrar eder hale geldi. Metal yorgunluğu oluşmaya başladı. Hayat pahalılığını durduramıyor. Enflasyonu durduramıyor. Gelecek verisini durduramıyor. Sen bana ne vaat ediyorsun CHP olarak ya da İYİ Parti olarak ya da Yeniden Refah Partisi olarak ya da Zafer Partisi olarak ne vaat ediyorsun? Şimdi toplumun biraz düzelmesinin, o travmayı atmasının yolu da biraz da partilerden de geçiyor. Artık şu öldük bittik, bu son seçim.

0: söylemini bir bıraksalar, ya toplum bir rahatlasa. Şimdi Adalet Kalkınma Partisi mesela kitlesini nasıl elinde tutuyor? İşte biz gidersek bunlar gelir.
1: Bu mesela Sayın Bahçeli beka sorunudur diyor.
0: Beka sorunu diyor değil mi? Halbuki
1: CHP'de Cumhuriyet gidiyor.
0: Cumhuriyet gidiyor ya da bu seçimde de olmazsa artık Türkiye'de hiçbir şey olmayacak. Öldük, bittik, mahvolduk gibi gidiyor. Adalet Kalkınma Partisi diyor ki işte din gidecek diyor. Bahçeli diyor ki beka gidecek. Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki Cumhuriyet gidiyor. Cumhuriyet'in değerleri gidiyor. Seçim olmayacak bir daha. Olmayacak. Vatandaşı sürekli geriyor. Yani biri bir taraftan çekiyor, biri bir taraftan çekiyor. Sonra seçim yenilgisi olduğunda da o travma yatamıyorsun. Şimdi 2023 seçimlerine bu kadar büyütmeseydin, bu kadar anlam yüklemeseydin. Ben o zaman bu travmayı sezdiğim için şöyle bir yazı yazmıştım. O zaman beni çok eleştirdiler. Dedim ki ya tam Galatasaray'la Fener'in derbisinin olduğu zamana geliyor Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Ben dedim ilgilendiren kısım kardeşim Galatasaray-Fener derbisi. Çok kızdılar. Ya işte ülke gidiyor sen Galatasaray-Fener derbisi düşünüyorsun. Ya kardeşim ondan dolayı değil. Olası bir seçim senaryosunda çok anlam yüklersen içinden çıkamayabilirsin. O kadar anlam yüklemeyin bu topluma. Bu kadar germeyin. Olabilir seçim kaybedebilirsin ya ne olmuş? Dünyanın sonu mu? Aa bak 3 sene geçti üstünden. Ya şu an iktidar adayım diyorsun. Ben kazanacağım. Kazanmaya yakınım diyorsun. Ne oldu? Hani o kadar gerilecek, o kadar ağlayacak, o kadar travma yaşayacak ne vardı? Bak geçti gitti işte 3 sene geçti üstünden. Yeni bir seçime doğru gidiyorsun. Efendim işte Kılıçdaroğlu aday olduğu seçimi kaybettik. Ekrem İmamoğlu kaybetse ne yapacaktın? Hiç adayın kalmayacaktı. En azından maçı uzatmalara götürdün. Yani bak hala adayın var yani. Değil mi? Ekrem İmamoğlu olsaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu da kaybedecekti Erdoğan karşısında. O dönemki tablo oydu abi. Değişmezdi. Mümkün değil. Yani ismin kazanacağı bir seçim değildi 2023 seçimleri. Korkunun, fobinin kazanacağı bir seçimdi. O dönem Cumhur İttifakı iyi kullandı o fobiyi ve kazandı. Bu dönemde başka bir şeyle yarışacak belki. Gene isimler yarışmayacak. Hani kazanacak kadar kazanmayacak aday diyorlar ya. Öyle bir dünya yok. Yani isimler olsaydı şimdiye bak Turgut Özal ismi mi kaldı?
1: Evet.
0: Demirel'in ismi mi kaldı? Bunların ismi dediğiniz zaman yer gök inler. Bak bitti gitti. Seçimler bir fikir kazanır, bir ideal kazanır. Bazen de fobiler kazandırır. Hangisini nasıl kullanırsan. Adalet Kalkınma Partisi ilk dönem ideal sattı. Bir idealle geldi. İkinci dönem bir idealle geldi. Üçüncü dönem bir idealle geldi. Sonra Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden itibaren bir fobiyle gelmeye başladı. Bak ben gidersem kamuda başörtüsü yeniden yasak olur hale geldi. Önüne korkutarak kazandı. Bak ben gidersem beka sorunu var. İşte Fendek'te yaşananları gördünüz. Şu bu özellik verecek. PKK ile işbirliği yapacak vesaire. Yeni bir fobiyle kazandı. Bu seçimde iddia mı koyacak ortaya? İdeal mi koyacak? Fobi mi koyacak? Bilmiyoruz. Fakat muhalefet olarak sen artık fobi koyma.
1: Evet.
0: Sen artık korku verme. Sen artık ideal ver. İddia ver. Yeni bir ülke, yeni bir dünya, yeni bir dönem söylemi ver. Kaybedersen de dünyanın sonu olmadığını hissettir ki seçimi kaybettiğinde seni de Kılıçdaroğlu gibi dövmesinler, linç etmesinler. Çünkü anlamı sen çok büyük tutuyorsun. Kaybettiğin zaman da dayağı yiyen sen oluyorsun. Ben şöyle özetleyeyim. Hani toplum zaten hiçbir alanda normal değil diyoruz. Siyasetin işte bu seçimlere doğru giderken biraz vatandaşın kollarını, ayaklarını biraz bırakması lazım. Yani germeyin vatandaş.
1: Evet.
0: Türkiye'de iki şey gitmez. Yok olmaz. Birincisi din gitmez. İkincisi Türkiye'nin laiklik anlayışı gitmez. Radikalleşmenin, radikalliğin tutmayacağı iki tane ülke var dünyada. Biri Mısır, biri Türkiye.
1: Evet.
0: Tutmuyor abi. Haliyle ya biz gidersek işte kamuda başörtüsünü yeniden yasaklarlar kardeşim.
1: Çünkü toplumsal açıdan hem Mısır'da hem de Türkiye'de çok radikallere bile laiklik gerekli. Öyle bir ortam.

0: Aynen öyle.
1: Onun için de
0: aynen öyle.
1: Hakikaten
0: yani gerekiyor. Cemaatlere de gerekli, vakıflara da gerekli, hepsine laiklik gerekli. Öbür taraftan da din olgusunu da bu toplumun içerisinden kaldırıp atamıyorsun ama bir dinle dayatamazsın, dayatamıyorsun. Yani bak bu kadar cemaatler, bu kadar tarikatlar, hepsi kanallarını izliyorum ben, hepsi ayrı bir namaz tarif ediyor, hepsi ayrı bir oruç tarif ediyor. Bizim vatandaş ne yapıyor abi? Gidiyor, kendi kafasını da yapıyor, kendi bildiğince, anneden babadan gördüğünce namazını kırıyor, çıkıyor, geliyor. Onlar dinlemiyor bile. İstediği kadar cemaat olsun, istediği kadar tarikatlar büyüsünler, şu olsun, bu olsun. Toplum kendi dinini, kendi bildiği biçimde, kendi gelenekleri içinde, kendi vicdan içinde yaşıyor. Öbür taraftan da bir seküler kesim var. O da belli bir din ayına temas ettiği yer var, etmediği yer var ama bir şekilde hayat akıp gitmiş bugüne kadar. Menderes gelmiş, cumhuriyet devam etmiş. Darbeler olmuş, demokrasi devam etmiş. Yani vatandaşı bir germeyin artık ya. Şöyle rahat, kavgasız, gürültüsüz, kaygısız, travma yaşamayacağımız bir seçim yaşayalım ya. Evet. Yani seçimlerde işte ertesi gün birbirimize bir takılabilelim yani. Ya nasıl yendik ama siz diyebilelim.
1: Evet.
0: Değil mi? Tabii. Şu anda Türkiye'de biz onu kaybettik yani. Sanki kazanan düşman ya da kaybeden düşman, böyle bir iklim yaratılıyor. Halbuki bırak ertesi gün
1: ertesi
0: ya ne oldu sizin parti falan diyebilelim
1: gel
0: yani.
1: Gel bunu kutlayalım. Yani. Doğru, evet. Doğru. Abim önemli bir konuyla bitirdik. Bu konuyu önümüzdeki hafta devam ederiz. Yani son söylediğin şey hakikaten önemli.
0: Evet, oradan devam edelim.
1: Evet. Abidin Yağmur'a çok teşekkür ediyorum, gazeteci yazar. Abidin çok sağ ol.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Güzel bir sohbet oldu. Önümüzdeki hafta tekrar konuşalım da birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Tepe Medya mobil uygulaması yenilendi. Beş radyo, iki televizyon, tek uygulamada. Kullanım kolaylığı, hızlı ulaşım parmağınızın ucunda. Tepe Medya mobil uygulama. Telefonunda, bilgisayarında, tabletinde. Hemen Google Play ve App Store'dan indir.

0: Reklam tanıtım. Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
1: Sezonun en net indirimleri elden.

0: Edimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Radyonu sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Ah, yandım

0: Reklam kazandırır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532-787-1652, 0532-787-1652.
9: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı, rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
10: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324-323-2301 0324-323-2301.
11: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı Hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
12: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor.

0: sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz Mersin.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat.

Zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: 0542 144 4602.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini

0: Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
8: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.
9: Komşuda 89 TL.

0: Batı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Sun FM.
1: Reklam tanıtım.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
10: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
11: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz.

0: 54 235 61 54 Akdeniz Mersin. Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin. Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan.

İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen...

0: Streyan Çayan'a bekliyoruz. Streyan Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurban.

0: 0573 73 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
1: Komşudan 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

kuşum, atışı senden sorulur. Hala, hala, hala. Şu gönlümün uçmak on güzel kuş.

kuşum atışı senden sorulur. Hala, hala, hala şu gönlümün uçmak on güzel kuşum.

Soytarılık etme hem güldürebilmek seni. Ekmek çalmadan doğurabilmek. Ve haksızlık etmeden doğan güneşe.

Seni sevmek var ya seni sevmek. Yüreğimi iki taş arasında ezmek gibi bir şey. Seni sevmek var ya seni sevmek. Yaşarken ölmek gibi bir şey. Seviyorum seni. Sevmez olaydım.

içimizde kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yok.